0: Sinerji Gece.
1: Yalanlarında kayboldun. İzlerdim en saf halimle. Sandım ki sen de masumdun. Paramparçayım sayende.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: www.radyosinerji.com.
1: Dünyanın yerel radyosu.
0: Dünyanın yerel radyosu.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.
2: Bugün ayrılık günü. Biliyorum, hissediyorum. Dönüşü de yok. Bak, her şeyi söyledik birbirimize. Gidersen git ama lütfen

yansın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde, benim sevdiğim adam olmayacaksın.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: her sokak başında suya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da alıştım.
1: Bu deli kız inadından bir gün bıkar mı? Karşısına yolda biri çıkar mı?

0: İstanbul sen benden misin? İstanbul sen benden misin?
1: www.radyosinerji.com
2: Dünyanın yerel radyosu.
1: Dünyanın yerel radyosu.

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: А заважаю их за кино.
1: Yeah.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyimin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, triko, şortlar, pantolonlar, takım elbise ve damat adaylarına özel smokinler sizleri bekliyor. Damatlıkları gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Ağustos ayı boyunca yaz sezonu konfeksiyon ürünlerinde %50 net indirim. Buyurun konuğumuz olun, ayrıcalıkları görün. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Hacivat Karagöz Köftecisi karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş.
2: Tokat'ın en büyük, en kapsamlı iç giyim ve ev tekstili mağazası Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanında çok yakında açılıyor. Açılışa özel binlerce üründe kampanyalı fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
3: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
4: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555-035-9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
0: Reklam.

0: Reklam. Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
1: Reklam. Maksimum Müzik. Radyo Sinerji.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

Günaydın, birinci sayfa programına hoş geldiniz. 14 Ağustos 2026 Cuma sabahındayız. Haftanın son iş günündeyiz. Bugün de sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri aktaracağız. Bir sıcak gelişmemiz var. Antalya'nın Kemeri ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin karadan müdahalesi akşam saatlerinde de devam etti. Havadan müdahalenin mümkün olmadığı gece saatlerinde de karadan müdahale sürdü. Söndürme çalışmalarına mahalle sakinleri su taşıyarak destek olmaya çalıştı. Yangına Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracıyla 50 teknik personel ve yangın söndürme işçisiyle karadan gece boyunca müdahale edildi. Havanın aydınlanmasıyla havadan müdahale çalışmalarının da başlayacağı aktarılmış. Değerli dinleyenler, ciğerlerimiz yanıyor. Kemer'de yangına ekiplerin karadan müdahalesi gece de sürdü. Aynı bölgede geçtiğimiz haftalarda yine bir orman yangını vardı. Zor bela bu yangında söndürüldü. Maalesef orman yangınları çağımızın en büyük felaketlerinin başında geliyor değerli dinleyenler. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yapılan operasyonla ilgili açıklamalarda bulundu. Kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyonun olmadığını belirtti Akın Gürlek. Bu tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

Efendim programımıza başladık. Sıcak haberleri, son dakika haberleri, birinci sayfa haber başlıklarını ve detayları sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Sizlere aktarmayı sürdürüyoruz değerli dinleyenler. Alihan Kuriş suç örgütüne darbe deniliyor. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyonda Alihan Kuriş dahil 37 kişi gözaltına alındı. MASAK raporunda dikkat çeken para transferleri deniliyor değerli dinleyenler. Adana'nın Seyhan ilçesinde kanalizasyon açmaya gelen ASKİ ekiplerinin bidenjörü çalışır vaziyette bırakıp kahvehaneye çay içmeye gitmesi mahallede felakete yol açtı. Araçta çıkan ve evlere sıçrayan yangında mahalle sakinleri canlarını zor kurtarırken Adana Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı değerli dinleyenler. Şimdi CHP çatısı altında skandallar bitmiyor. Hatta Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında taciz skandalı yaşanmıştı. Savcılık tarafından soruşturma başlatılmıştı. Geçtiğimiz dönemlerde de CHP İstanbul Esenler İlçesi Başkanlığı eski ilçe başkan yardımcısı gazeteci Hüseyin Koç Esenler'de CHP'li kadınların partililer tarafından sık sık tacize uğradığını iddia etmişti. Çarpıcı açıklamalarda bulunan Koç, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu utanç verici olayları örtbas etmekle suçlamıştı. Aynı durum Maltepe ve Avcılar'ın ardından Ümraniye'den de geldi. Maltepe ve Avcılar'ın ardından bir taciz vakası da Ümraniye'de patlak vermişti. CHP'li Görele, belediye eski başkanının gündeme gelen taciz iddiasının ardından 16 yaşındaki kız geçirdiği trafik kazası sonucu şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmişti. Sonra Uşak Belediye Başkanı ve fuhuş iddiaları derken son olarak Edirne'de bu kez bir milletvekilinin olayı patlak verdi. Edirne'de bir kadına yönelik cinsel taciz ve sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla darp edilen CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında adli süreç işlemeye başladı. Sosyal medyaya yansıyan dayak görüntüleri ve ağır iddiaların ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Yazgan hakkında resen soruşturma başlattığını duyurmuş değerli dinleyenler.

Efendim devam ediyoruz. Haber başlıklarını, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi playoff turundaki rakibi belli oldu. Gornik Zabrze'yi iki maçında eleyen Ferencvaros, Bordo Mavilerin rakibi oldu deniliyor değerli dinleyenler. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Abdullati ile görüşmesinin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Gazze ve Libya başta olmak üzere bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi. Bakan Fidan, İsrail'in ateşkesin ikinci aşamasında adım atmaması halinde Türkiye, Katar ve Mısır olarak atmamız gereken radikal adımlar olacak. Bu bizim milletimize, halkımıza karşı ve Filistin'e karşı borcumuzdur ifadelerini kullandı değerli dinleyenler. Edirne'de bir kadına yönelik cinsel taciz ve sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırı iddiasıyla darp edildiği öne sürülen CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ın karıştığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. Tarafların karşılıklı şikayetçi olduğu olayda kavga anına ilişkin görüntüler soruşturma dosyasına girerken CHP yönetimi de Yazgan'ı olayın tüm yönleriyle araştırılması amacıyla genel merkeze çağırdı deniliyor değerli dinleyenler. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın İYİ Parti'ye geçeceği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Hem Ankara Büyükşehir Belediyesi kaynakları hem de İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun basın danışmanı Murat İde'den peş peşe bu duruma yalanlama gelmiş değerli dinleyenler. İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, partisinden istifa etmesinin ardından AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddiaları doğruladı. Gürban kendisine yöneltilen AK Parti'ye katılacak mısınız sorusuna evet katılıyorum yanıtını vermiş değerli dinleyenler.

0: Turhal'la sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri Şelale karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE

0: tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
0: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
0: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
0: Ehliyet bizim işimiz.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler, bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Reklam.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.
1: Haftanın son iş gününde birinci sayfa programı radyonuzda sürüyor. Ben program yapımcınız ve sunucunuz Cem Pehlivan. Değerli dinleyenler, sıcak gelişmeleri aktarıyoruz. Şanlıurfa'da kırmızı ışıkta bekleyen otomobile önce bıçaklı ardından pompalı tüfekli saldırı düzenlendi. Saldırıda araçta bulunan bir kişi hayatını kaybederken iki kişi ise yaralandı deniliyor. Ankara'da Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik mali operasyon başlatıldı. Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. MASAK incelemelerinde Alihan Kuriş suç örgütü yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar TL'yi aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı tespiti yapıldı. Bu şekilde kara para aklandığı düşünülen şirketlere ve bağlantılı mal varlıklarına el konulmuş değerli dinleyenler. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Beşiktaş konuk ettiği Çekya ekibi Hradec Králové'yi ilk maçta olduğu gibi 1-0 mağlup ederek adını playoff turuna yazdırdı deniliyor değerli dinleyenler. Amerika'dan Küba'ya askeri müdahale sinyali deniliyor. Amerika'nın Küba planlarına ilişkin açıklama yapan Savunma Bakanı, ada ülkesine askeri müdahale seçeneklerinin değerlendirildiğini kaydetti. Küba'ya Amerika Başkanı Donald Trump'ın taleplerini yerine getirmeye çağrısı yapıldı ve böyle bir uyarı yapılmış değerli dinleyenler. Ankara'da özel halk otobüsüyle kamyon çarpıştı. Ankara'da bir özel halk otobüsüyle afriyat kamyonunun çarpıştığı trafik kazasında 2 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin ise yaralandığı aktarılmış. Birçok ilde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle plaj ve sahillerde denize girmek yasaklandı. Trabzon'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 Ağustos'a kadar denize girmek yasaklandı. Giresun Valiliğinden de bir açıklama yapıldı. Denize girmenin yasaklandığı belirtiliyor. Yine Düzce, Sakarya, Tekirdağ, Kırklareli, Bartın ve İstanbul'da da 15-16 Ağustos'a kadar denize girme yasaklanmış

0: Reklam.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyimin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, triko, şortlar, pantolonlar, takım elbise ve damat adaylarına özel smokinler sizleri bekliyor. Damatlıkları gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Ağustos ayı boyunca yaz sezonu konfeksiyon ürünlerinde %50 net indirim. Buyurun konuğumuz olun, ayrıcalıkları görün. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Hacivat Karagöz Köftecisi karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş. Modern dokunuş.
2: Sağlam bir yapının temeli, doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
3: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
0: Reklam.
4: Trafikte de en iyisi Radyo Sinerji.
5: Haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz değerli dinleyenler. İstanbul Silivri'de yerleşim alanına yakın otlukta ve ağaçlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince yangına karadan ve havadan müdahale edildi. Yangın kontrol altına alındı. Tedbir amacıyla TEM otoyolunun Silivri kesimi Edirne ve Ankara istikametlerinde trafik bir süre kapatıldı. Trafik D100 karayoluna yönlendirildi deniliyor değerli dinleyenler. İsrail ordusu Suriye'nin güneyinde işgal ettiği Dera şehrinin batı kırsalında yer alan Mürriye köyünde sivil yerleşimlere ateş açtı deniliyor. Muğla Bodrum'da tatil yapmak için geldikleri akvaryum koyunda kaybolan ve arazide mahsur kalan 5 arkadaş ekiplerin 3 saatlik mücadelesiyle kurtarıldı deniliyor. Sinop'ta denize giren bir vatandaş roket ve füze parçasına benzeyen şüpheli bir cisim buldu denilmiş. Çorum'da araç motosiklet kazası, Çorum'da meydana gelen trafik kazasında bir otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişinin yaralandığı belirtiliyor. Adana'da çalışır halde bırakılan vidanjör alev aldı, soruşturma başlatıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş değerli dinleyenler. Balıkesir'de bir otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti deniliyor. İran devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'nın kapalı olduğunu duyurmuş. Antalya'da fuhuş soruşturmasında 6 kişinin tutuklandığı belirtiliyor değerli dinleyenler.

0: Radyo Sinerji reklam servisi. 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini sizlere aktarmaya. Az sonra gazetelerimize göz atacağız. Tabii ki haber başlıklarımızı sizlere aktarmaya sürdürüyoruz. Mısır'da bir alışveriş merkezinde patlama meydana geldi. Mısır'ın başkenti Kahire'de bir alışveriş merkezinde meydana gelen patlama korku dolu anlara sahne oldu. Yaşanan olayda çıkan yangın ve bir asansörün düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin yaralandığı belirtiliyor. Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı denilmiş. Dünden bir haber, İrfan Can Eğribayat'tan 2 yıllık imza, Fenerbahçe kaleci İrfan Can Eğribayat'ın Gençlerbirliği'ne transfer olduğunu açıkladı. Trabzonspor'un Kamerunlu kalecisi Andrea Onana dün akşam saatlerinde trafik kazası geçirdi. Onana'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtiliyor. İstanbul Küçükçekmece'de 12'si çocuk, 13 kişi yaralandı yaşanan trafik kazasında değerli dinleyenler. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuş. Pendik Spor'da transfer yasağı kaldırıldı. Emekli ve memur maaşı için yeni hesap deniliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Mekke Savunma Anlaşması'nın tarihi bir adım olduğunu aktaran bir haber var. Trossard ilk maçına çıktı. Beşiktaş'ın playoff'taki rakibi belli oldu deniliyor. Muğla'da Türk bayrağını yakan şüpheli tutuklandı. Muğla'nın Menteşe ilçesinde Türk bayrağını çakmakla ateşe verdiği için gözaltına alınan şüphelinin tutuklandığı belirtiliyor.

0: Play Store'dan indirdikten sonra...
1: Bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
0: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
2: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
1: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
2: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
1: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer örnek olsun
0: 300
1: diye.
0: 300 lira
1: tamam, 300 yapalım. Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda
0: evet,
1: veriliyor.
0: KDV'si, vergisi.
1: KDV'si, vergisi hepsi çıkıyor.
0: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. Yönlendiriyor, bu kadar.
2: Dediğinizde. Ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
0: Bu arada sizi sesli yönlendirmesi çok güzel oluyor.
1: Çok güzel, evet, onu ben
0: çünkü
1: de ben.
0: Sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Kifreyi size soruyor başkanım, cep imzanı doğrulama
1: yani
0: kodumu. Ben doğrulama işte. Koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
1: Geldi.
0: Mesajım geldi. Onayla.
1: Harika.
2: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
1: Şimdi
2: İşlem
1: yükleniyor.
2: Bitene kadar ayırmayınız.
0: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
1: Muhteşem bir hizmet ya. Harika. Şimdi
0: başkanım yani bir 15 dakika sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı.
1: Şimdi bir dakika sürmedi.
0: Bir dakika sürmedi. Şansa
1: İşte şunu bir geldi. De iOS'lara da yaparsak tamamdır. Ama Android'lerde var.
0: Evet.
1: Muhteşem.
3: Günün şarkısı. Sinerji günün şarkısı.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.
1: Ah rana nin rana nin ara ira. Yakalım mı yakalım?

ve gazetelerimize göz atacağız. Bu bölümden itibaren gazetelerimizin manşetlerine göz atalım. Birinci sayfalarında hangi haberler yer alıyor? Sırasıyla haber başlıklarında aktaralım değerli dinleyenler. Hürriyet gazetesine bakacağız. Hürriyet gazetesinin sür manşetinde Kartal tura uçtu deniliyor. Beşiktaş'ın tek golünü atan Çerni sevincini böyle yaşadı denilmiş. Hürriyet gazetesinde, Hürriyet gazetesinin manşetine baktığımızda terörden ebediyen kurtulacağız. İmralı heyeti Beştepe'de deniliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şehit ailelerini ve gazileri Beştepe'de kabul etti. Ailelerle tek tek ilgilenen Erdoğan vatanın şehit ve gazilerin emaneti olduğunu söyledi. Aynı gün Erdoğan DEM Parti'nin İmralı heyetini de Beştepe'de kabul etti. Erdoğan, Pervin Buldan ve Mithat Sancar'la değerlendirmelerde bulundu. Görüşme sonrası heyetin yaptığı açıklamada sürecin kararlılıkla sürdürüleceğine dair ortak irade bir kez daha teyit edildi ifadelerine yer verilmiş. Yol haritası dört kelime deniliyor. Tasfiye, teyit, denetim, normalleşme denilmiş. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye'nin yol haritasını dört kelimeyle ifade edebiliriz açıklamasında bulunmuş. Süleymancılara şafak baskını deniliyor. Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'in elebaşlığını yaptığı çeteye şafak operasyonu düzenlendi. FETÖ gibi örgütlenen çeteye ait 32 şirkete el koyuldu. Elebaşı Kuriş dahil 37 kişi gözaltına alındı. 32 şirkete kayyum atandı deniliyor. CHP'li vekil taciz iddiasıyla dövüldü denilmiş. 5 yıldır zirvedeler, vergi rekortmenleri açıklandı denilmiş. Amerikan askeri bunalımda deniliyor. Tur teknesi alev alev. Muğla Fethiye'de Kantarcık oyunda gezi teknesinde yangın çıktı. 115 kişi denize atladı. Can kaybı yok. 11 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı denilmiş. Hürriyet gazetesinden aktaracaklarımız bu kadardı.

0: Reklam. Tokat'ın en büyük, en kapsamlı iç giyim ve ev tekstili mağazası Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanında çok yakında açılıyor. Açılışa özel binlerce üründe kampanyalı fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555-035-9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri, en taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356-502-0021, 0356-502-2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
3: Centilmen'te tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
4: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
5: Maksimum Müzik, Radyo Sinerji.

Evet, devam ediyoruz. Bir diğer gazetemizle devam edeceğiz. Cumhuriyet Gazetesi ile devam edeceğiz. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetine baktığımızda Süleymancıların liderine operasyon düzenlendi. Diyanetin uyarıları görülmedi. Suç örgütü var. Cemaat yok. Hedef mali yapı oldu denilmiş. 32 gözaltı var. 33 şirkete kayyım deniliyor. Kuzenlerin rekabeti operasyon getirdi. AK Parti'de 27. dönem milletvekili yapan ve cemaatin kurucusu Süleyman Hilmi Tunalı'nın torunu Fatih Süleyman Deniz Olgun, kuzeni Kuriş'i cemaate zarar vermekle suçluyor. Merkez Bankası enflasyon tahminine 2 puan daha ekledi. Emekçinin yoksulluğu tescillendi. %12 nerede deniliyor? Yılbaşında emekçiye yapılacak zammı ekonomik programı güvenerek beklenen enflasyon olan %16'ya göre yapan iktidar milyonların yoksulluğunu büyüttü. Merkez Bankası 2026 sonu enflasyon tahminini %28'e yükseltti. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan 132 milyar dolar karşılığındaki TL'yi döviz riski yerine başarı unsuru saydı deniliyor. Ege bölgesinde yaz kuraklığı başladı. İktidarın görmezden geldiği AYM kararlarına karşın Atalay cezaevinde çifte standartlı çağrı deniliyor. İmamoğlu yeni parti saflarında duyuma dayalı ifade, madencilere patron sözü haber başlıklarıydı. Yine Süper Lig bugün başlıyor. Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu bugün oynanacak. Galatasaray Çorum Futbol Kulübü maçıyla başlayacak. Ligin 69. sezonunda 18 takım 9 ay 9 gün sürecek 306 maçlık periyotta hedeflerine ulaşmak için mücadele edecek. Süper Lig'de sezon 23 Mayıs 2027'de sona erecek deniliyor değerli dinleyenler.

0: sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçırmayın.

0: Kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
1: Reklam. Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212-56-56 0543-746-3754.

0: Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.
1: Hatay'ın Erzin ilçesinde bir tır, otomobil ve yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı deniliyor. İçişleri Bakanlığı Organize Suç Örgütü Elebaşları Ferhat Delen ve Erdoğan Aykut'un Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıklamış değerli dinleyenler. Yine haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Giresun'da 3 günlük denize girmek yasağı uygulanacak. Muş'ta ters yönde ilerleyen araç ambulans kamerasına takıldı deniliyor. İngiltere'de skandal, bağışlara sağlanan vergi desteği İsrailli askerlerin terapisine aktarıldı denilmiş. Türkiye ile Mısır arasında çeşitli belgeler imzalandı. Filistin, İsrail'in Gazze'ye yönelik uygulamalarını kınadı deniliyor. Ticaret Bakanı Bolat, Suriye ile ticaretimiz geçen yıl %45 arttı denilmiş. Kolombiya'da 7.4 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 273'e yükseldi deniliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Alihan Kuriş suç örgütüne ilişkin açıklama. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti. Haber başlıklarıydı değerli dinleyenler.

Ve programımızın son bölümüne geldik. Son bölümde yurtta hava durumuna göz atacağız. Vedamızı gerçekleştireceğiz. Yapılan son tahminlere göre bugün ülkemiz geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu iç ve Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısıyla Uşak, Bolu, Sinop, Tokat, Niğde ve Kayseri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Giresun ve Rize, Artvin kıyıları, Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı genellikle mevsim normalleri civarında seyrediyor. Ülke genelinde güney kesimlerde ise mevsim normalleri üzerinde seyrediyor. Hava sıcaklıklarının kuzey iç ve batı kesimlerde ise 2 ila 5 derece azalacağı tahmin edilmekte. Kuvvetli rüzgar uyarısı, kuvvetli yağış uyarısı yapılmış Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından değerli dinleyenler. Haftayı bu programla kapatıyoruz. 14 Ağustos 2026 Cuma sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık değerli dinleyenler. Kısa bir hafta sonu tatilimiz olacak. Bizler yine pazartesi günü 17 Ağustos pazartesi sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalışacağız. İyi hafta sonları, iyi tatiller efendim. Hoşça kalın.

0: Saat 10. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Kocaeli otomotiv, kimya, metal ve makine sanayisiyle kişi başına 10.609 dolarlık ihracatla Türkiye'de zirvede, İstanbul, Bursa ve Sakarya'da üst sıralarda yer aldı. Tokat merkezde 17.778 metrekarelik tarla icradan satışa çıkarıldı. Muhammen bedeli 9.758.648 TL olarak belirlendi. Artırmalar Ekim ve Kasım'da yapılacak. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, cinsel taciz iddiasıyla darp edilip cep telefonu alındı. Polis 3 şüpheliyi gözaltına aldı. CHP Genel Merkezi Yazgan'ı inceleme için çağırdı, soruşturma başlatıldı. İspanya Süper Kupası 2-7 Şubat 2027 arasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda düzenlenecek. Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid ve Real Sociedad şampiyonluk için İstanbul'da karşılaşacak ve futbol severler şehre akın edecek. Ticaret Bakanlığı miras taşınmaz satışında yeni düzenlemeler yaptı. Ortaklık sona erdirilmek istenirse satış öncelikle aile içine yapılacak, fiyat ekspert tarafından belirlenecek. Sosyal medyada emlak ilanına da istisna getirildi. AK Parti 25 yılda ideolojik, örgütsel olarak tükenerek tabela partisi haline geldi. Lider oligarşisini yıkarak sözü vardı ama saraya sıkıştı, halktan koparak sert yönetimle yoluna devam etti. Parti yenildi, siyasete yeni dönem başladı. Bodrum'da akvaryum koyunda yüzdükten sonra ormanda kaybolan 5 genç polis ve arama kurtarma ekiplerinin gece boyu sürdürülen operasyonuyla bulundu. Gençler Bitez Limanı'na götürülüp sağlık kontrollerinden geçirildi. Spor. Beşiktaş, Dusan Vlahovic ile 2026-2029 sezonları için 3 yıllık sözleşme imzaladı. Santrfor sezon başı 7,5 milyon avro garanti ücret alacak. Romelu Lukaku, Fenerbahçe'ye transferinde mutlu olduğunu, Türkçeyi 3 ayda öğrenmeyi hedeflediğini, antrenmanlara başlayıp takımına hızlı uyum sağlamayı planladığını açıkladı. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA 1000 Cincinnati Open ilk turunda Daria Kasatkina'yı 2-1 yenerek ikinci tura yükseldi. Rakibi Amanda Anisimova oldu. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 89 kuruştan, gram altınsa 6676 lira 75 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta hava parçalı ve yer yer çok bulutlu. Sabah ve akşam saatlerinde hafif sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. En yüksek sıcaklık 24 derece olacak. Sivas'ta hava parçalı ve az bulutlu. En yüksek sıcaklık 26 dereceye kadar çıkacak. Yozgat'ta hava parçalı ve az bulutlu seyredecek. En yüksek sıcaklık 22 derece civarında olacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşçakalın.
0: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi. Bölgenin en iyisi.
2: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyimin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, triko, şortlar, pantolonlar, takım elbise ve damat adaylarına özel smokinler sizleri bekliyor. Damatlıkları gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Ağustos ayı boyunca yaz sezonu konfeksiyon ürünlerinde %50 net indirim. Buyurun konuğumuz olun, ayrıcalıkları görün. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Hacivat Karagöz Köftecisi karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş.
3: Tokat'ın en büyük, en kapsamlı iç giyim ve ev tekstili mağazası Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanında çok yakında açılıyor. Açılışa özel binlerce üründe kampanyalı fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 00 22. Ziyafet Kebap.
3: Reklam.
2: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home, namütenahi şovu sunar.

Hanımlar beyler, bugün de namütenayi muhabbetteki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Onur'la yaptık. Derviş radyonuzdaydı. Vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Kıpır kıpır bir şarkıyla devam ediyoruz. Yaşar Şerbet, hoş geldiniz.

0: Şu an Tokart bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
1: Kimliğinizi alabilir miyiz?
0: Tabii.
1: Daha öncesinde Tokart büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığınızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamıza okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokart bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de kent kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
0: Teşekkür ederim, sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokart dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
2: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
0: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık. Şu an kullanıyoruz.
3: İşlem başarılı.
4: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kiosklarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
0: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.
5: 98.9 FM Radyo Sinerji.
6: Radyo Sinerji.
5: Tokat'ın dünyaya sesi.
7: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

0: Mustafa Sandal, Geliversen radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütün ay muhabbet devam ediyor. Bakınız, evlilik yıldönümleri kabusa döndü. Ne oldu ki? Oo, kiraladıkları evin yatak odasında gizli kamera çıktı. Hayırlı olsun. Link ne zaman düşer? Bir ara bu Madrid'de, İspanya'da meydana geliyor olay da. Bir ara biliyorsunuz Türkiye'de de sıkça yaşandı bu. Bu ev kiralama uygulamaları, işte günlük kiralık evler falan. Böyle bungalovlar falan girince baktılar ki lan kamera var. Dedi ki abi o güvenlik için o kamera. Güvenlik kamerası dediğin şey benim yatağımın niye direkt olarak karşısında ve yatağımı görüyor? O da bir güvenlik. Sonra pişman oluyorsunuz. Bunlar yaşandı ve hala daha da yaşanıyordur, ben size söyleyeyim yani. O yüzden hep söylüyoruz, bu gibi yerlerin kontrolünün iyi yapılması gerekiyor. Kayıtlarının iyi yapılması gerekiyor. Yani kaydı kuydu ama hangi birine yetişeceksin? Bir dünya mesela şeyler var. Görüyoruz ilanları, işte günlük ev falan. O günlükler... Neyse yani çok da konuşmak istemiyorum. İşte o bungalovların falan çoğunda zaten bunlar yaşandı. Efendim, İspanya'nın başkenti Madrid'de 39. ev... Bir dakika, bu fotoğraftaki çift mi bu? Abi siz, sıkıntı yok, rahat olun. Sizin görüntüler internete düşmez. İspanya'nın başkenti Madrid'de 39. evlilik yıldönümlerini kutlamak için giden İngiliz çift Donna ve Raymond Nunn kiraladıkları dairede büyük bir şok yaşadı. Çift bir gece konakladıktan sonra yatak odasında doğrudan yatağı görecek şekilde yerleştirilmiş gizli bir kamera olduğunu fark etti. İşte o güvenlik kamerası. Yani onu sorduğun zaman öyle diyorlar. Güvenlik güvenlik maksadıyla orada. 62 yaşındaki Donna ile 87 yaşındaki Raymond. İşte abi ondan değil, çok telaş yapmayın. Tabii kötü bir olay. Hani kimsenin başına gelmesin ama yani yayılmaz sizin video. Madrid'de efendim daireye 3 Ağustos'ta yerleşmiş. Eve ilgiliklerinde oturma odasında kapıya doğru bakan bir cihaz gördüler. Üzerinde herhangi bir ışık yanmadığı için bunun devre dışı bir güvenlik cihazı olduğunu düşündüler ve üzerinde durmadılar. O ışığı hallediyorlar abi. Öyle o gizli kameralarda falan sen merak etme. Adı üstünde zaten gizli kamera. Onda ışık yanarsa onun gizliliği kalkıyor. Ertesi gün Donna şehri gezmek için dışarı çıkarken Raymond dairede kaldı. Bir süre sonra yatak odasının köşesinde yeşil ışığı yanıp sönen başka bir cihaz dikkatini çekti. Yani tek kamerayla yetinmemişler demek ki. En özel anlarınızı her açıdan gör... Yaklaşık 10 santimetre uzunluğundaki cihazı incelediğinde bunun bir kamera olduğunu ve doğrudan yatağa doğru çevrildiğini fark etti. Çifti asıl korkutan ayrıntı ise kamerayı bulduklarında dairede çoktan bir gece geçirmiş olmalarıydı diyor. Durumu fark ettiklerinde büyük korku yaşadıklarını anlatan Donna, Raymond'ın kamerayı duvardan çıkararak yönünü duvara çevirdiğini söyledi. Abi niye polise mesela aramıyorsunuz? Kameranın herhangi bir görüntü kaydedip kaydetmediği ya da görüntülere birinin erişip erişemediği henüz bilinmiyor. Yakında düşer. Çift 4 Ağustos'ta bak bu işte Airbnb ile iletişime geçti. Tabii burada Airbnb'nin yapacağı bir şey yok. Hani bu bir sistem. Buradan nedir işte ev kiralıyorsun falan. Şey nedir işte bungalov kiralıyorsun falan filan ama. Hani onu takip edemez o. Tabii takip edemez derken %100 masum da denmez. Artık yani bir yerlere gittiğinizde böyle günübirlik olabilir. Genelde günübirlik oluyor. Onlar da çok riskli oluyor. Efendim bir takım faaliyetlere geçmeden önce... Dur öyle değil ya.
1: Sevdin demek.
0: Öyle değil. Hani ev içinde yani hareket etmeden önce... Bir etrafı iyice bir kolaçan edin eğer böyle yerlerde kalacaksanız. Bir kolaçan edin, böyle sote yerlere falan bakın. Bundan mesela daha önce de vardı. Bir öğrenci öğrenci evi değil de otel gibi düşünün. Orada falan da çıkmıştı mesela. Adamlar şeye koymuştu ya, bir elektrik prizi var ya, oraya kamera yerleştirmiş adam. Daha doğrusu o kamera esasında, yani o sistem öyle. sen priz olduğunu düşünüyorsun. Oraya o telefon şarj ediyorsun falan filan. Birileri de... Ertesi gün Madrid'in yaklaşık 2 saat güneyinde başka bir yer ayarlayarak daireden ayrıldılar. Böylece uzun süredir planladıkları yıl dönümü tatili yalnızca 2 gün sonra yarıda kaldı. Olayın ardından Airbnb çiftin konaklama ve yeni rezervasyon masraflarını kapsayan tam para iadesi yaptı. Söz konusu evin ilanı da platformdan kaldırılarak olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yani onu en baştan bu çiftin şikayet etmesi gerekiyor tabii. Airbnb'nin kuralları Nisan 2024'ten bu yana kiralanan evlerin iç mekanlarında güvenlik kamerası ve kayıt cihazı bulundurulmasını tamamen yasaklıyor. Ya normalde yasak da onlar gizli zaten işte. Cihazın kapalı veya bağlantısının kesilmiş olması da bu kuralı değiştirmiyor. Gizli kameralarsa hiçbir koşulda kabul edilmiyor ve ihlal tespit edilmesi halinde ilanla kullanıcı hesabı platformdan kaldırılabiliyor. Ya platformdan kaldırsan da o yeterli bir çözüm değil yani. O adam onu başka yerden zaten başka şekilde de kiraya verir. Önemli olan burada işte hani bu sistemin çok daha profesyonel hale gelmesi. Gerçi hani profesyonel diyorsun, yapacak olan adam otel odasında da yapıyor bunu. Yani evinizde. Evinizde kutlayın yani. Yapanı yapıyor yani. Her tarafta yapabiliyor. Bu bir sapıklık meselesi. Başka bir açıklaması yok bunun. Maalesef duyuyoruz. İşte Türkiye'de de sıkça duyduk bir ara. Çok popülerdi. Gidilen yerlerde gizli kamera kayıtların bulunması. Hatta kaydın bir defa kadına gönderilmesi gibi. Bunları falan da görmüşlüğümüz var. Abla sizi izliyoruz. O yüzden ne olursa olsun aman dikkat. Yani hem böyle evlerde hem de tabii gittiniz her yerde yani otel motel fark etmez. Bir etrafa bakınmakta fayda var.

0: Çakmağı çaktım. Çakmağı çaktım. Sigaramı yaktım. Aklıma taktım, kurtulamazsın Eminem.
1: Reklam.
2: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555 035 9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
3: Şıklığın en zarif dokunuşu. En zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 4. Cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.

0: ürünle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Lekno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan Karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan Karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
2: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
3: Kesintisiz Türkçe müzik.
4: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Lekno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

Mebrure, özledim radyonuzdaydı. Pekala, efendim bakınız. Trafikte en sinirli sürücülerin yaşadığı ülkeler belli oldu demiş. Hayırlı uğurlu olsun. Trafikte sinirliyiz, trafikte gerginiz, trafikte enteresanız, trafikte niye böyleyiz? Hani normalde bakıyorsun gayet uslu, böyle sessiz, sakin bir insan evladı. Ama o sürücü koltuğuna oturduğumuzda bir anlık bir güncelleme geliyor, orada bir şey oluyor. Bir daha bir savaşa gidiyoruz, yani savaşa çıkıyor gibi çıkıyoruz evden trafiğe çıkacağımız zaman. Gidip de dönmemek, dönüp de bulmamak var diye. Küresel araştırma, turistlerin direksiyon başında en çok zorlandığı ülkeler ve sürücülerin en siniri bozuk, sürücülerin en siniri bozucu hataları belirlenmiş efendim. Gerçekleştirilen uluslararası araştırmada turistlerin direksiyon başında en çok agresif davranışla karşılaştığı ülkeler sıralandı. Katılımcılar, şunu söyleyeyim, birinci değiliz. Ben de buna sinirlen şimdi. Nasıl birinci olmayız ya? Katılımcıların yanıtlarıyla şekillenen küresel ankette İtalya ilk sırada yer aldı efendim. Bak İtalya'ya bak sen. Bizden sinirli çıktı adamlar trafikte. Sen bir gel buraya, bir gel. Çek sağa, çek sağa, bir şey konuşacağız. Sağa çek. Araştırma sonuçlarına göre turistlerin %23'ünün kural ihlali ve tehlikeli sürüş bildirdiği İtalya, dünyanın en sinirli sürücülerine sahip ülkesi seçildi. Listenin ikinci sırasında %11'lik oranla İngiltere yer alırken, özellikle başkenti Londra sürüş deneyiminin en fazla zorlaştığı kentler arasında öne çıktı. Bak sen İngiltere'ye. Amerika %9'da listenin üçüncü sırasında yer buluyor efendim. Biz hala bak, Fransa ve Avustralya %5'er oranla dördüncü sırayı paylaştı. Türkiye ise ankete katılanların %4'ünün olumsuz bildirimde bulunmasıyla İspanya ile birlikte 5. sıraya yerleşmiş efendim. İspanya ile burada da bak bir kader bağı oluştu. Yani son zamanlarda biliyorsunuz hani İspanya ile bir yakınız. Hani ortak yakınız derken hani ortak tepkilerimizden dolayı. Hani İspanya yönetiminin Filistin konusunda özellikle duyarlılığı. Sonrasında zaman zaman Amerika, İsrail, İran savaşında Amerika'ya karşı çıkışlar yapması falan. Hani gönlümüzde bir tat kurmalarına sebep oldu. O yüzden severiz. Yani İspanya ile böyle bir şey oldu, yani bir gönül bağı oluştu. Bak burada da kader birliği çıktı. Beşinciyiz efendim sinirlilikte. Ama ne olursa olsun sanki böyle bir şey. Hani bizim daha yukarıda olmamız gerekiyor gibi. Küresel çalışmada sadece ülkeler değil, direksiyon başındaki sürücüleri en fazla rahatsız eden hatalı davranışlarla tek tek listelendi. Ankete katılanların %56'sı dönüşlerde veya şerit değiştirirken sinyal vermemeyi trafikteki en sinir bozucu hareket olarak tanımladı. Efendim direkt küfür ediyorsun. Rahatlıyorsun. Suratına karşı değil de yani. Hani o sinyal basılmadığı zaman böyle iyi niyetlerini iletiyorsun ona. Onun nezdinde efendim... Düşün, bir dünya mühendis, bir dünya işte ne bileyim bu işin uzmanı orada o sinyal kolunu oraya koyuyor. Fakat bizimkiler ya bırak bu sinyal kullanmak da acemi işi deyip o kolu kullanmıyor efendim, sinyal kolunu. Bir de böyle el, sol el böyle camdan dışarı çıkıyor biliyorsunuz. Bizde bak adam sinyal kolunu kullanmıyor, bunun yerine kendi kolunu kullanıyor. Mesela cam kol dışarıda, camda sola doğru döneceği zaman arkadaki araba şöyle dur işareti yapıyor. Kolla. Kolla, sinyal kolu değil, kendi kolu. Mesela yol vereceği zaman yine koluyla yol veriyor. Öyle bir iletişim şekli var bizde yani. Sol kol asla sinyale gitmiyor. Camın üzerine işte bir dakika geçeyim falan, dur diyor. Sola döneceğim, şöyle eliyle işaret yapıyor falan. Hani kafa bu kadar. Onu öyle yapacağına... Sinyal koluna bassan herkes çok daha rahat anlayacak ama yok. Sinyal koluna basarsa iyi bir şoför olmadığını düşünecekler onun. Başka sinyal ihlalini %46 ile öndeki aracı yakın takip etme ve %43 ile sol şeritte yavaş seyretme alışkanlığı izler. Evet bu da var biliyorsunuz bizde. Sol şeritte tinkos tinkos gitme.
Bir de tribe dar böyle yani. Sol şerit daha hızlı gitmek içindir. Yani sol şerit meşgul edilmez. Gidersin, sollarsın, sağa geçersin, ortaya geçersin. Hadi şehir içinde buna pek

de fren yapılmasını en büyük sürüş hatalarından biri olarak kayıtlara geçirdi. Ki böyle şeylerde mesela araç kamerası falan mutlaka şart arkadaşlar. Günümüzde zaten şart da. Yani böyle bir şeyde Allah ne versin. Aniden fren mi yaptı? Duramadım deyip, çünkü normalde öndeki durduğu zaman sen durmazsan şey yapıyorsun, çarpıyorsun. Yani şey ceza şey suçlu sen oluyorsun. Ama hani bir şeyleri ispat etme adına. Neyse, mevzu böyle. Beşinci sıradayız efendim. Bu konu, ben de buna sinirlendim. Nasıl beşinci sırada oluruz diye öyle bir şey. Canım sıkıldı yani. En azından İspanya ile kardeş kardeşe beşinci sıradayız. O işin güzel tarafı.

0: Reklam. Tokat'ın en büyük, en kapsamlı iç giyim ve ev tekstili mağazası Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanında çok yakında açılıyor. Açılışa özel binlerce üründe kampanyalı fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi.
1: Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene Tokat Kebabı bir

0: zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli tokat kebabının içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabldot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat Kebabı ısmarlasın.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
0: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
0: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
0: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
0: Ehliyet bizim işimiz.
3: Reklam.

Diyor, bendeniz Mahmut Uçakçı, radyonuzun Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla Karma ve Serdar Ortaç da burama geldi, radyonuzdaydı. Hayır, benim boy biraz uzun, zor geliyor buraya kadar ama geldi bile sağlam geliyor. Efendim, şu İBAN meselesi yine karşımıza çıkıyor. Aman dikkat, hep bu konuyla ilgili uyarılarda bulunuyoruz. İBAN'a ki esasında bizi de mutlu eden bir şeydir. Yani banka hesabına bakıyorsun, diyelim ki bakiyede hiçbir şey yok. Bir bildirim geldi banka uygulamasından. Hesabına bir bakıyorsun, atıyorum rakamı 100 bin lira gelmiş. Mutlu oluyoruz değil mi? Ama büyük sıkıntı, o paraya dokunmamak gerekiyor. Ama şimdi gel de dokunma. O da ayrı bir şey. Yani havadan gelen 100 bin lira kardeşim falan filan diyorsun ya, işte bak. İBAN'a tanımadığı kişiden gelen parayı harcayan yandı diyor uzmanlar. Banka hesabına yanlışlıkla veya kaynağı belirsiz şekilde para transferi yapılan vatandaşların bu tutarları kullanması hukuki ve cezai sorumlulukları beraberinde getiriyor. Uzmanlar İBAN'a gelen tanınmayan paraların harcanması durumunda sebepsiz zenginleşme ve güveni kötüye kullanma suçlarının oluşabileceği konusunda uyarıyor denmiş. Sebepsiz zenginleşme, bak bu yine kötünün iyisi, ben sana söyleyeyim. Hani böyle bir suçlama olması. Ondan sonra başka neydi? Güveni kötüye kullanma. Bu da bak kötünün iyisi, ben yine sana söyleyeyim. Fakat şu var, hesabından para aklıyorlar. Asıl buna bakman lazım. O para nerelerden geliyor? Kimlerden geliyor? Bir de şu var mesela, bak böyle yani hesabınızda kontrolünüzün dışında herhangi bir hareket olduğu zaman sevgili dinleyenler, yapmanız gereken şey öncelikle derhal bankayla iletişime geçmek. Bu önemli. İlk yapacağınız şey bu. Yani kendi kendinize herhangi bir işlem yapmayın. Sonrasında çünkü size bir telefon gelebilir, bir mesaj gelebilir o esnada. Ne denir? Çok duyuyoruz bunları. İşte ya kusura bakmayın, biz yanlışlıkla sizin hesabınıza para göndermişiz. O parayı tekrardan bize gönderir misiniz? Bu çok insancıl bir şey değil mi? Hani yanlış, hata yapmıştır. Esasında hata yapma payı da pek yok gibi bir şey. Çünkü İBAN'da isim çıkıyor. O ismi doldurman gerekiyor. İsmi yanlış yazdığın zaman da o para gitmiyor zaten. Ama hadi bunu açtılar bir şekilde diyelim. Şimdi burada dikkatli olacaksın. Tekrar sen o parayı alıp başka hesaba gönderdiğinde o kara para aklamanın bir parçası olmuş oluyorsun. Sonrasında Almanların o ünlü atasözü devreye giriyor efendim. Mortingen Strauze. İş bu boyuta geliyor. Ayıkla pirincin taşını bir daha. Banka hesaplarında kaynağını bilmedikleri meblağlar gören vatandaşların yaptığı işlemler son dönemde artan hukuki uyuşmazlıklar arasında yer alıyor. Bir de bu şey var, biliyorsunuz zaman zaman bunu konuşuyoruz. İBAN kiralama, İBAN paylaşma, bunu da yapmayın kesinlikle. Bundan dolayı hapis cezası alanlar var, tamam, son dönemde çok fazla mağdur olduğu için devlet bir takım güncellemeler yaptı cezalarda, mağdurların bu mağduriyetinin önüne geçmek işte. Ama ne olursa olsun, aman dikkat, siz iyi niyetle veriyorsunuz bir arkadaşınıza, diyor ki size mesela, ya ben bankadan kırmızı çizgi yedim, işlem yapamıyorum, işte para gelmesi gerekiyor, senin hesaptan para gelse de ben onu oradan çeksem diye, gayet iyi bir şey değil mi? Arkadaşın, baktığın zaman güvenirsin, adı üstünde bak, arkadaş, hani arkanı yasladığın insan. Ama bir bakıyorsun sonra polis sana geliyor kelepçeyle, ne oldu? Kardeşim, kara para, ne bileyim işte, yasa dışı bahis, bunlarla uğraşıyorsun, bundan dolayı hapis cezası alanlar var maalesef. Türk Borçlar Kanunu'na göre haklı bir sebep olmaksızın bir başkasının mal varlığından veya emeğinden zenginleşen kişi bu zenginleşmeyi iade etmekle yükümlüdür. Yani diyor ki senin değil o. İBAN üzerinden yanlışlıkla yapılan transferlerde parayı alan tarafın hesabıma geldi benim hakkımdır diyerek parayı tasarruf etmesi hukuk düzeninde geçerli bir mazeret olarak kabul edilmiyor. Şunu yaptın yaptın, hani hesaba çok yüklü bir para geldi, o parayı çekip kaçtın kaçtın. Kaçamadın, sıkıntı büyük. Bir kere benim hayatımda böyle bir şey başıma geldi. Onda da hala rakamı çok merak ederim. Yıllar önce bankadan aramışlardı. Dediler ki Mahmut Bey, hesabınıza bir para geliyor. Dedim tamam, gelsin. Yani yüksek bir rakam, hani böyle bir beklentiniz var mı diye. Beni fakir gördüler. Hani genel hesap hareketlerine bakıyor. Hani bu kadar para bu adama gelmez diye düşünüyor. Belki gelir, belki gelir. Sen nereden biliyorsun? Ondan sonra sordum, ben dedim hani rakam ne kadar? Çünkü nedir? Çeşitli ödemeler alabiliyoruz biz de. Dedim rakam ne kadar, söyleyemeyiz dedi. Ya dedim söyle aramızda. Vallahi kimseye söylemeyeceğim falan. Kadın söylemedi. Adana'dan böyle bir fabrikadanmış efendim ödeme. Böyle bir beklenen şey var mı falan demişti. Dedim, içim yana yana yok dedim yani. Ama o rakamı hep merak etmişimdir. Paylaşmadılar da. Yani belki hesabıma gelecek olan tarihi bir rakamdı.
Tamam gelmesin eyvallah da, gelse de zaten dediğim gibi önce bankayı ararız sorarız. Ama ne olursa olsun insan o rakamı orada bir görmek isterdi yani, bakalım kaç para gelecekti. Onu hep merak etmişimdir.

0: Saat 11.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan Adalet Bakanı Akın Gürlek ve bakan yardımcılarıyla ilişkileri bulunduğu izlenimi vererek bir vatandaşın adli sorununu çözeceklerini vaat eden 3 şüpheli operasyon düzenlendi. Şüphelilerin cinayet suçundan yargılanan oğlunu dava dosyasından çıkartma vaadiyle müştekiden 100 bin dolar ve 100 bin lira aldıkları tespit edildi. Şüpheliler Süleyman Solgun, Gökhan Hüseyin Sarıcı ve Abdullah Doğan gözaltına alındı. Milli Savunma Bakanlığı terörle mücadelede yaralanıp mağlul sayılmayanların başvuru sürecinin 1 Eylül'de E-Devlet kapısı üzerinden erişime açılacağını bildirdi. RATEM Genel Başkanı Vedat Gündoğan, Başkan Yardımcıları, Yönetim Kurulu üyeleri ve üye yayıncılarından oluşan heyet, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette RATEM'in yeni yönetim döneminde yürüttüğü çalışmalarla radyo ve televizyon yayıncılarının gündeminde bulunan başlıca sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirildi. Milli Eğitim Bakanlığı liselere geçiş sistemi kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarını açıkladı. İkinci nakil sonuçlarının ardından herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için 17-26 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca başvuru alınacak. Yerleştirme süreci 28 Ağustos'ta tamamlanacak.
3: Spor.
2: UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Beşiktaş sahasında Hradec Kralove'yi 1-0 mağlup etti. Siyah beyazlar playoff turunda Kaunas Žalgiris'le karşı karşıya gelecek. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Ferencvaros'la karşı karşıya gelecek. Bordo Mavili ekip Ferencvaros'la ilk maçını 20 Ağustos'ta Papara Park'ta, rövanş karşılaşmasını ise 27 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak. 2027 İspanya Süper Kupa organizasyonu 2-7 Şubat'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6693 lira 2 kuruş, Amerikan doları 47 lira 84 kuruş, euro 55 lira 20 kuruş, sterlin 64 lira 57 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 86 dolar 95 sent, bir bitcoin 63.394 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.132 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu iç ve Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısıyla Uşak, Bolu, Sinop, Tokat, Niğde ve Kayseri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz, Toroslar mevki, Giresun ve Rize, Artvin kıyıları, Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının kuzey iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.
1: Haber.
4: www.radyosinerji.com.
5: Dünyanın yerel radyosu.
4: Dünyanın yerel radyosu.
6: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
7: Mahmut Uçakçan.

1.3 Kayıp Kalp radyonuzdaydı. Efendim devam ediyoruz. Aranızda iş arayan var mı, iş arayan? Yani iş arayan yoksa da bence bu ilanı duyduktan sonra çalıştığı işten pişman olmak suretiyle bu işe başvuranlar olabilir. Efendim şöyle, 3 ay çalışıyorsunuz, 12 ay maaş alıyorsunuz. 3 ay çalışıyorsunuz, 3 ay. Bak 3 ay yaptığın iş de iş değil. Bugün hayatı sorgulatacağım size. Kendi hayatınızı sorgulayacaksınız. Ne yapıyorum ben diye. Yılda sadece 3 ay çalışıp 12 ay maaş alacaklar. Üstüne tüm masrafları da şirket karşılıyor. Şartlarını okuyanlar beni işe alın, ben size para vereyim diyor. Hani rüya gibi ilan denir ya, işte tam da öyle. Hani evet, bu da olabilir yani. 3 ay boyunca arkadaş ben tamam bu işi yapayım. Size ben biraz para vereyim. Ben şey yapayım yani, ama bu işi ben alayım. Detaylara bakalım. Nasıl bir iş bu? Sosyal medyada paylaşılan bir iş ilanı. Akıl almaz şartlarıyla görenlerin aklını başından aldı. Dünyaca ünlü bir içecek markası diyelim buna. Kolombiya Karayipler'deki kendi adını taşıyan özel adasında görevlendirmek üzere açtığı gün batımı tadım uzmanı. Efendim işiniz bu. Gün batımı tadım uzmanı pozisyonunun detayları kısa sürede viral olarak binlerce yorum topladı. İş ilanını okuyan kullanıcılar şaşkınlıklarını gizleyemezken altına yapılan "beni işe alın, ben size maaş vereyim" yorumu sosyal medyada adeta fırtına kopardı. Abi siz çok zorlanmayın, beni al beni işe. Al sen beni abicim işe. Herkesin hayallerini süsleyen bu rüya pozisyon yılda sadece 3 ay çalışıp tam 12 ay boyunca maaş alma imkanı sunuyor. Bak 3 ay çalışıyorsun, yani 3 ay yaptığın işte akşamüstü gün batımı tadım yapmak. O firmanın ürününün tadımını yapmak yani, muhtemelen ona fotoğraf falan çekeceksin. İşte sosyal medya işi falan filan orada tanıtılacak, orada yayınlanacak. Ne güzel, bir adadasın, gayet lüks bir ada. Öyle mutlu mesut yaşayıp gidiyorsun yani. Günde yalnızca 2 saatlik çalışma süresi bulunan iş tanımında her gün her gün batımında tadım yapılması, konaklanan süre boyunca sınırsız ve ücretsiz imkanlar sunulması gibi sıra dışı detaylar yer alıyor. Üstelik ulaşım, konaklama, yemek, vize ve pasaport masraflarının tamamı şirket tarafından karşılanırken performansı beğenilen kişilere adada süresiz kalma şansı da tanınıyor. Bak girdin mesela orada, günde 2 saat çalışın, 3 aylık bir iş ya, 12 ay maaş alacaksın. Ama baktılar gördüler, bu iyi, güzel. Sana şey diyorlar, istersen 12 ay burada kalabilirsin. Adada. İlanın detaylarını gören internet kullanıcıları böyle iş mi olur diyerek paylaşım adeta yorum yağmurunu tuttu. Evet, çok ayıp bence de. Olan var, olmayan var. Şimdi düşünün, o insan da çalışacak günde 2 saat akşam gün batımında tadım yapmak suretiyle. Sen günde en az 8 saat çalışacaksın. O senden çok daha iyi para kazanacak. O bir de o tatil yapıyor gibi çalışacak. Sen yıllık izin gelsin diye bekleyecektin. Çalışma şartlarının rahatlığı ve sunulan lüks imkanlar karşısında binlerce kişi başvurunun nereden yapılacağını araştırmaya başladı. Modern çalışma hayatının stresinden kaçmak isteyenler için adeta bir cennet vaadi sunan bu ilan, bence herkes için o vaadi sunuyor. Günün en çok konuşulan haberleri arasına girdi denmiş. Vallahi işe alınacak olana şimdiden başarılar diliyoruz, kıskanmıyoruz, fesatlanmıyoruz, efendim, imreniyoruz. Bize de arada bir fotoğraf gönderir artık diyerek konuyu kapatıyoruz maalesef.

0: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
4: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
4: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 60 60
4: 0555 463 77 77.
5: Reklam. Play Store'dan indirdikten sonra
6: bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
5: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
7: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
6: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
7: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
6: Tamam. Ne kadar yükleme yapalım bu sefer, örnek olsun diye.
5: 300 lira.
6: Tamam, 300 yapalım. Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda, evet, veriliyor.
5: KDV'si, vergisi.
6: KDV'si, vergisi, hepsi çıkıyor.
5: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi, tamam, yönlendiriyor. Bu kadar.
7: Dediğinizde. Ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
5: Bu arada sizi sesli yönlendirmesi de çok güzel,
6: çok güzel
5: oluyor.
6: Çok güzel, evet, onu ben
5: çünkü
6: de verdim.
5: Sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Kifreyi size soruyor başkanım. Cep imzanı doğrulama kodu mu? Ben doğrulama koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
6: geldi.
5: Mesajım geldi. Onayla.
6: Harika.
7: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
6: Şimdi yükleniyor.
7: İşlem bitene kadar ayırmayınız.
5: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
6: Muhteşem bir hizmet ya. Harika.
5: Başkanım yani bir 15 dakika bir sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı.
6: Şimdi bir dakika sürmedi.
5: Bir dakika sürmedi. Şansa
6: İşte şunu bir geldi. De iOS'ları da yaparsak tamamdır. Ama Android'ler de var.

Yani yansın bakalım da radyonuzdaydı. Çok keyifli bir şarkı. Namit'in Ay Muhabbet devam ediyor efendim. nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Buradan programa katılabilirsiniz. Ondan sonra radyomuzun sosyal medya hesaplarından radyomuzu takip edebilirsiniz. Bunlar bize keyif verir. Sayımızın artması hoşumuza gider tabii ki. Ve şimdi çok güzel bir şarkı seçir. Gül radyonuzda Deli Yangın.

0: Reklam. Tokat'ın en büyük, en kapsamlı iç giyim ve ev tekstili mağazası Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanında çok yakında açılıyor. Açılışa özel binlerce üründe kampanyalı fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta Parkı'yla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555-035-9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu Klasiği.

0: Turhal'la sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji.
3: Radyo Sinerji.
2: Tokat'ın dünyaya sesi.
4: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namık Tünay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçarken, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Bakın, dünyada bazen çok enteresan karşılaşmalar, çok enteresan olaylar diyelim buna, ama bu kadar da pes, çocukluk arkadaşları kardeş çıktı. DNA testi gerçeği gözler önüne serdi denmiş. Abi nasıl ya? Yani çocukluk arkadaşısın. Artık neler döndü bilmiyoruz orada. Mahallede neler oldu bilmiyoruz. Hindistan'da, ha değil bak, öyle değil. Bizim içimiz kötü efendim direkt. Hindistan'da bebekken farklı yetimhanelere bırakılan ve ayrı aileler tarafından evlat edinilen iki kadın 1996 yılında tanışıp arkadaş oldukları kişinin yıllar sonra biyolojik kardeşleri olduğunu öğrendi. Türk filmi gibi denirdi ya. Ondan daha fena. Efendim, yapılan DNA testiyle gün yüzüne çıkan bu inanılmaz hikaye herkesi duygulandırdı denmiş. Kaderin insanlara hazırladığı sürprizler bazen filmleri aratmayacak kadar inanılmaz senaryolara sahne olur. Ama bu hakikaten inanılmaz. Hindistan'da bebekken farklı yetimhanelere bırakılan ve Hollanda'daki ayrı aileler tarafından evlat edinilen Mine ve Minal. Yolları yıllar önce kesişti. Birbirlerinden habersiz şekilde Hollanda'da yaklaşık 130 kilometre mesafede büyüyen iki kadın, yıllar sonra gelen bir DNA testiyle aslında çocukluktan beri aradıkları parçanın birbirleri olduğunu öğrendi. Hayatlarını değiştiren bu mucizevi gerçeğin ardında ise 30 yıllık tesadüfler zinciri yatıyor. Mina ve Minal'in yolları ilk kez 1996'da evlat edinilen çocuklar için düzenlenen bir buluşmada kesişti. Henüz genç yaşlardaki ikili ilk karşılaşmalarında birbirlerine karşı derin bir yakınlık hissetti. Hani şey denir ya, bu kan çekiyor denir. Bildiğiniz o yani. Etraftakilerin fiziksel benzerliklerine dikkat çekmesi üzerine iki genç adreslerini paylaşarak mektuplaşmaya başladı. Bayağı da benziyorlar yani. Yazışmalarında birbirlerine şaka yollu kardeşim diye hitap eden ikili zamanla irtibatını kaybederek 15 yıl boyunca hiç görüşmedi. İki kadının biyolojik kardeş olduğu gerçeği Nisan 2026'da yapılan bir DNA testiyle ortaya çıktı. Testin %100 kardeş eşleşmesi göstermesi üzerine 44 yaşındaki Minal sosyal medyada Mina'nın fotoğraflarını inceledi ve onun tam 30 yıl önce tanıştığı kişi olduğunu fark etti. Aradı bak, yıllarca görüşmemişler hiç. Tabii o görüşmemeleri de enteresan yani. Hollandalı ailesi ve kardeşleriyle sevgi dolu bir ortamda büyüdüğünü belirten Mina, biyolojik ailesine ilişkin hiçbir kayda sahip olmadığını ve hayatı boyunca açıklayamadığı bir yalnızlık hissettiğini ifade etti. Kolay değil. 43 yaşında ve 3 çocuk annesi olan Mina ise yıllardır içinde bir eksiklik bulunduğunu, kardeşini öğrenmesiyle birlikte kayıp bir parçanın nihayet yerine oturduğunu dile getirdi. Kardeş olduklarını öğrendikten sonra her gün saatlerce konuşup mesajlaşmaya başlayan Mina ve Minal, Ağustos'ta Hollanda'da nihayet bir araya geldi. Kardeş olduklarını öğrendikten sonra ilk yüz yüze buluşmalarında sarılarak gözyaşı döken ikili birlikte ilk fotoğraflarını da çekti demiş. Bu fotoğraf oradan demek ki. Hayat yani hiç kolay değil, çok enteresan. Hani tesadüfler mutlaka olabiliyor. Hepimizin başına zaman zaman enteresan tesadüfler, rastlantılar gelebiliyor ama hani bu kadarını düşünmek, bu kadarını beklemek. Düşün, iki tarafta birbirinden haberi yok, sadece bir organizasyonda tanışıyorlar. O an böyle bir kanları ısınıyor, birbirlerine biraz sohbet ediyorlar. Sonra iletişim devam ediyor. Birbirlerine hatta kardeşim diye sesleniyorlar. Sonra araya yıllar giriyor. Bu iletişim kopuyor ve sonrasında tekrardan bir şekilde bir DNA testi sonucu kardeş oldukları ortaya çıkıyor. Yıllar geçmiş, tam 44 yıl. Enteresan, hayat böyle.

Eğer çocuğunuz göz teması kurmuyorsa, ismini söylediğinizde bakmıyorsa, söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa, oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa, konuşmada akranlarının gerisini

Ümit Sayın Koray Avcı Hicran Radyonuzdaydı. Efendim, yapay zekaya göre Türkiye'nin en samimi şehri belli oldu demiş efendim. Peki yapay zekaya nasıl bir komut verdiniz? Yani ne sordunuz da bu cevabı verdi, neye göre? Yapay zeka sistemleri sosyal medya verileri ve yerel içerikleri tarayarak Türkiye'nin insan ilişkileri en samimi şehirlerini sıralamış efendim. İnsan ilişkilerinin en samimi olduğu şehirler. Bak, yapay zeka veri analizleri sonucunda yapılan değerlendirmede Trabzon Türkiye'nin en samimi şehri seçilmiş. Muhammed Salah da geldi. Hadi iyisiniz. Dijital platformlardaki etkileşimler ve yerel kültür verileri baz alınarak hazırlanan listede Kayseri, Adana ve Aydın'da üst sıralarda yer almış efendim. Analiz sonuçlarına göre ilk sırada yer alan Trabzon, misafirperverlik ve sosyal medyadaki ziyaretçi paylaşımları üzerinden en yüksek samimiyet puanını topladı. Şehirdeki yerel esnaf kültürü, yayla ortamlarındaki iletişim ve halkın ziyaretçileri benimseme eğilimi kararda belirleyici rol oynadı deniyor. Peki listede öne çıkan diğer iller hangileri, bakalım? Listenin ikinci sırasında yer alan Kayseri, tarihsel esnaf dayanışması ve misafir ağırlama gelenekleriyle öne çıktı. Bak, Trabzon'a, Kayseri'ye gittiğimizde aç kalmıyoruz efendim. Doğal insan ilişkileriyle dikkat çeken Adana üçüncü sırada yer alırken, sakin yaşam tarzı ve yardımsever kent kültürüyle

Aydın listenin 4. sırasına yerleşmiş. Başka var mı? Bu kadar. Sadece 4 ili yazmışlar efendim. Ama dediğim gibi yani hani yapay zekaya hangi komutu verdiniz? Yani bu mesela ben şu an böyle bir liste yap desem bana farklı çıkartır. Yani o yüzden zaten yapay zeka da uyarı veriyor. Yapay zeka sonuçları doğru olmayabilir diye. Hani burada tamam belli veriler verilmiş ama öyle bir veriler yazarsın ki istediğin şehri birinci çıkartabilirsin. Yani yapay zekanın bu tarafı da var.

0: Reklam.
1: Tokat Kebabı, Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat Kebabı ısmarlasın.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
0: Reklam.

0: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
1: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

0: Saat 12.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Kocaeli otomotiv, kimya, metal ve makine sanayisiyle kişi başına 10.609 dolarlık ihracatla Türkiye'de zirvede, İstanbul, Bursa ve Sakarya'da üst sıralarda yer aldı. Tokat merkezde 17.778 metrekarelik tarla icradan satışa çıkarıldı. Muhammen bedeli 9.758.648 TL olarak belirlendi. Artırmalar Ekim ve Kasım'da yapılacak. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
1: Şimdi haberler.
2: Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turundaki rakibini öğrendi. Bu gelişme kulüp için Avrupa arenasında önemli bir mücadele aşamasını işaret ediyor. Taraftarlar ve spor kamuoyu heyecanla bu karşılaşmayı bekliyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik mali suç operasyonu düzenledi. 17 ilde 120, 3 adreste eş zamanlı baskınlarla 30 şüpheli gözaltına alındı. Masak raporu finansal usulsüzlükleri ortaya koydu. Ticaret Bakanlığı miras kalan taşınmaz satışında düzenleme yaptı. Mirasçılar ortaklığı bitirmek isterse satış öncelikle aile içinde gerçekleşecek ve fiyat eksper tarafından belirlenecek. Sosyal medyada emlak ilanlarına da istisna getirildi. Giresun'da şiddetli fırtına ve sağanak yağış yolların kapanmasına, derelerin taşmasına, hidroelektrik santrale zarar vermesine ve çok sayıda iş yerinin su baskınıyla zarar görmesine neden oldu. Bodrum'da akvaryum koyunun ormanında kaybolan 5 genç, gece süren arama çalışmalarının ardından arama kurtarma ekipleri tarafından sağ salim bulundu ve sağlık kontrolleri yapıldı.
1: Spor.
2: Galatasaray Gabriel Martinelli için Arsenal'e 45 milyon euro teklif yaptı ama İngilizler 50 milyon talep ediyor. Görüşmeler sürerken Martinelli transferi tarihi rekor kırabilir. Fenerbahçe, Fred'in sözleşmesini feshedip Türkiye Futbol Federasyonu'ya bildirdi. Fred, Brezilya takımı Atletico Mineiro ile 1 yıllık opsiyonlu 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Cincinnati Open'da Avustralyalı Daria Kasatkina'yı 2-1 yenerek ikinci tura yükseldi. Rakibi Amanda Anisimova oldu.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 89 kuruştan, gram altınsa 6686 lira 79 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta hava parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah ve akşam saatlerinde hafif sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor, en yüksek sıcaklık 24 derece olacak, Sivas'ta hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 26 dereceye kadar çıkacak, Yozgat'ta hava parçalı ve az bulutlu seyredecek, en yüksek sıcaklık 22 derece civarında olacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz, bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek, hoşçakalın.

Kara Kedi radyonuzdaydı. Efendim, sürücülere müjde denmiş. Otoparkta park yeri arama çilesi artık bitiyor. Ateşi çok. Ya otopark genel olarak bir çile artık ya. Yani otomobili park etmek diyeyim, daha doğrusu otopark değil. Otomobili park edecek yer bulmak artık dünyada bir çile. Yani bunu mesela sadece belirli yerlerle sınırlı tutmak çok doğru değil bence. Yapılabilecek çok fazla bir şey yok. Otopark sıkışıklığı, trafik sıkışıklığı. Şimdi hangi yol, bak çık mesela trafiğe yoğun. Artık hani önceden sadece büyük şehirler deniyordu. Mesela neydi hatta? İstanbul trafiği deniyordu değil mi? Doğru, evet, İstanbul trafiği, eyvallah, ama her yer artık İstanbul trafiği. Özellikle de ilçelere gittiğin zaman, bak şehirlere geç, ilçelere gittiğin zaman bu trafik problemi çok daha farklı, çok daha büyük boyutta. Çünkü hani yollar ona göre böyle daha dar, daha şey falan, birdenbire artan araç sayısı derken yolların yetersizliği, şimdi oraları değiştirmek de kolay değil. Bu bir problem yani. Otopark da ayrı bir problem. Otoparka gidiyorsun, yer bulmak da bambaşka bir problem. Yani AVM'lere gidiyorsun, hani otoparklara bir yeşil yanar ya, hani orası boş diye. Gidiyorsun dolu. Bir de daha da büyük sıkıntı şu, arabayı mesela paralele yakın park edip, hani arabası da böyle iyi bir arabaysa çizilmesin diye, paşamız iki aracın gireceği yeri kullanıyor biliyorsun. Bir de bu tipler var. Böyle hani arabaya o kadar para verdim, dünya benim kardeşim gibi. Böyle bu kafada olanlar var. Onlar daha da büyük sıkıntı. Sürücülerin kabusu olan park yeri arama, dar alanlarda manevra yapma ve kapı çarpma derdini kökten bitiren devrim gibi bir sistem test edilmeye başlandı. Otopark kapasitelerini yarı yarıya artıracak ve araçları kendi kendine milimetrik park edecek bu teknoloji tüm dünyada dengeleri değiştirecek. Nasıl yani? Kendi kendine mi park? Biz bir şey yapmayacağız yani. Gideceksin oraya, herhalde bir standa çıkaracaksın arabayı, o götürecek. Şehir yaşamının en büyük sorunlarından biri olan otopark yetersizliği için ezber bozan bir adım atıldı. Otomotiv devi Hyundai imzasını taşıyan projede sürücülerin araçlarını belirli bir noktada bırakıp gitmesi yeterli oluyor. Biz zaten öyle yapıyoruz. Genelde yol ortasında bırakılıyor arabalar, biliyorsunuz. Hani buradan biri geçer mi geçmez mi? Hatta yol kenarında araba park ediyor. Onun yanına park ediyor mesela bir de. Dörtleri yakıp da. Bizde böyle bir şey var. Hani dörtlüleri yaktın mı tamam kardeşim. Hani ben dörtlüyü yaktım, sen dikkat edeceksin. Yani dörtlüleri yaktığımız zaman böyle o yer bizim olmuş oluyor. Sistemin merkezinde yalnızca 110 milimetre kalınlığında olan ve inceliğiyle dikkat çeken özel robotik cihazlar yer alıyor. Sürücü teslim alanına aracını bıraktıktan sonra bu küçük devler otomobilin altına giriyor ve tekerlekleri kaldırarak aracı havaya yükseltiyor. Gelişmiş lidar sensörleri sayesinde çevresini kusursuz bir şekilde tarayan sistem, 3-4 tona kadar olan araçları hiç zorlanmadan milimetrik olarak uygun alana taşıyor. Sürücü aracını geri almak istediğinde ise karmaşık otopark koridorlarında gezmek yerine çıkıştaki ekrandan bir talep oluşturuyor ve aracı ayağına kadar geliyor. Tabii orada da biraz sıra beklemek gerekecek. Yani sen, bu güzel bir şey. Yani gidiyorsun böyle otoparkın bir de en uzak, en ücra noktalarında yer bulmuşsun. Mesela oraya tekrar yürüme derdin falan kalkıyor. Gidiyorsun, çağrıya basıyorsun, aracın geliyor. Ama tabii senden önce başkaları da o düğmeye bastığı için... Geleneksel otoparklarda araç kapılarının açılabilmesi için yanlarda geniş boşluklar bırakılması gerekirken, bu teknolojide sürücü araç içinde olmadığı için araçlar birbirine neredeyse sıfır yanaştırılabiliyor. Sen yine de çok sıfır şey yapma. Birinin arabaya bineceği tarafa biraz mesafe olsun yine bence. Her yöne rahatça hareket edebilen bu sistem sayesinde manevra yapılması imkansız dar alanlar bile değerlendiriliyor. Bütün bu avantajlar mevcut otoparkların kapasitesini %20 ila 50 oranında artırarak şehirlerdeki park krizine köklü bir çözüm sunuyor. İyi, güzel valla. İlk olarak Güney Kore'deki dev bir konut kompleksinde test edilmeye başlanan bu sistemin yakın gelecekte tüm dünyada yaygınlaşması bekleniyor denmiş. Tutar bu proje, ben sana söyleyeyim. Özellikle büyük şehirlerde, gerçi yani trafik her yerde sorun, otopark da her yerde sorun, ama özellikle böyle büyük şehirlerde bu sistem tutar. Yeter ki hani araba çizilmesin. O biraz hassas bir konu yani. Ondan korkarız biz.
Neyse bakalım çıktın, gelsin kurulsun, biz de test ederiz.

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyimin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, triko, şortlar, pantolonlar, takım elbise ve damat adaylarına özel smokinler sizleri bekliyor. Damatlıkları gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Ağustos ayı boyunca yaz sezonu konfeksiyon ürünlerinde %50 net indirim. Buyurun konuğumuz olun, ayrıcalıkları görün. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Hacivat Karagöz Köftecisi karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş. Modern dokunuş.
1: Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
0: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 çift 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: Şu an Tokat bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
4: Kimliğinizi alabilir miyiz?
3: Tabii.
4: Daha öncesinde Tokat büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığımızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamızla okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokat bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de kel kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
3: Teşekkür ederim. Sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokat dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
5: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
3: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık, şu an kullanıyoruz.
6: İşlem başarılı.
7: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kiosklarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
3: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.
8: Radyo Sinerji. Radyo Sinerji. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe,

0: Radyo Sinerji'nin Ali Paşa Camii'nden yapmış olduğu canlı yayın başlıyor.
1: Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlukdeten min lisani yefkahu kavli ala eşrafil alemi seyyidina Muhammedin salavat ala efdalil alemi seyyidina Muhammedin salavat على أكمل العالم سيدنا محمد الصلوات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Bizleri mümin olarak yaratıp Müslüman olarak yaşatan Yüce Rabbimize hamdü senalar olsun. Yüce Rabbimizden niyazımız bu dünya hayatında bütün nimetlerine karşı hamd etmeyi bilen, verdiği nimetlerle, nimetin kendisiyle de şükredebilmeyi bizlere lütfeden Yüce Rabbimizden niyazımız, nefesimizin tamamlandığı o son anımızda huzuruna varacağımız o yolculuğumuzda imanlı bir şekilde huzurunu almayı bizlere nasip eylemesidir. Dışarıdaki vefat eden rahmetlinin yerinde o musalla taşında bir gün sevenlerimiz de bizi o tabutun içerisine koyup musalla taşında bizi yolcu edecekleri o yolculuğumuzda Yüce Rabbimiz mahcup olacağımız, yüzümüzün kızaracağı, utanacağımız hiçbir şeyi bize yapmaya nasip eylemesin. Ölüm hakikaten bir gerçektir. Camiye girerken o musallada bekleyen Cenab-ı Allah bu kardeşimize ve tüm geçmişlerimize rahmet eylesin. Musallada o tabutun içerisinde onu görünce bir gün bizler de bu gerçekle karşı karşıya kalacağız. Ne zaman nasıl olur bilemeyiz. Ölümün zaten mugayyebat-ı hamse diye beş bilinmeyen vardır. Bunlardan bir tanesi de وَمَا تَدْرِ نَفْسٍ بِيَيِّ اَذْنْ تَمُوتُ İnsan nerede, ne zaman öleceğini bilemez. Cenab-ı Allah bize bu dünya hayatında bütün insanın yaratılış hakikati, bu dünyaya gönderilişi, tekrar aslında cennete girebilmek için çalışması ve gayretidir. Bu dünyaya geliş amacımız odur. Yani bağımız, bahçemiz, evlatlarımız, bostanımız, tarlalarımız, paramız, mülkümüz, banka hesaplarımız, çok sevdiğimiz ziynetlerimiz, her şey yok olup gidecek. Her şey burada kalacak. Hiçbir şey. Şimdi rahmetlinin bu ömrünün nihayetinde alıp götürdüğü oraya buradaki yaptıkları, ibadetleri, güzellikleri, bütün onlardır. Geriye kaldığı her şey burada kalmıştır. Bakın bir tabutun içerisinde 2 metrelik bir bezle yolcu edip gideceğiz. Onun için kardeşlerim, biraz önce aslında okuyacağım ayet-i kerimeyle de çok anlamlı oldu bu giriş. Bizim bu hakikati iyi anlamadığımız zaman bize dünyadaki bazı şeyler değerli oluyor. Bu hakikat dediğimiz şey ölüm gerçekliğidir. Ahiretteki bu dünyada yaptıklarımızın bir gün bir film şeridi gibi bizim orada karşımıza çıkacağı gerçeğini eğer iyi anlamaz isek, buna yani iman tabirini Cenab-ı Allah hep Allah'a iman edenler, peygambere iman edenler diye iman tabirini kullanırken ver fil ahiretihim yuqinun diyor. Bakara suresinin o ilk ayetlerinde. Onlar ahirete yakin anlamda, bakın yakin kelimesini kullanır. Yakin o imanın çok çok daha ötesinde bir iman. Onlar diyor yakin anlamda, kesin kes anlamında onlar ahirete iman ederler. Ahirete iman etmek demek şudur. Ahiretin varlığını hepimiz iman ediyoruz. Ahiret bir var, onun için buradayız zaten. Ahiretteki hesabın olacağına iman etmek demektir. Yani neyle uğraşıyoruz? Hepimizin bir meşgalesi vardır. Yani dün akşamında, bugün cuma, ticaretle uğraşanların hesap kitap işleridir. Eğer bankasında veyahut da kasasında ödeyecek bir parası yoksa eğer, borcu da varsa eğer, o insan akşam uyuyamaz. Eğer borcuna sadık, hakikaten ticareti düzgün bir adam, der ki ben yarın bunları ödeyeceğim. Hesapta hiç para yok, evde para yok, ne yapacağım diye düşüne uyuyamaz. Çünkü bir ödemesi gereken bir borcu vardır. Değerli kardeşlerim, kulluk vazifemizi yaparken, yaptığımız hatalarımız, günahlarımız, yapamadığımız ibadetlerimiz, eksiklerimizle birlikte, eğer kendimizi bir gün bununla karşılaşacağımızı düşündüğümüz an, evet bizler de uyuyamayız. İşte budur ahirete iman etmek, bu yakin anlamda iman etmek budur kıymetli kardeşlerim. Onun için bu camiye gelirken bu mübarek cuma vaktinde dışarıdaki rahmetli o musalla taşında o tabutun içerisinde gördüğümde okuyacağım ayeti kelimelerle böyle bir iliş kurarak sözüme başlamış oluyorum. Kıymetli kardeşlerim, Mekke'nin fethini bilirsiniz. Mekke'nin fethi İslam tarihi açısından en kritik öneme sahip bir tablodur. Ve o Mekke'nin fethinde Efendimiz Medine'de kaldığı müddetçe birçok seferler yapmıştır. O seferlerin nereye gideceğini ilan etmiştir. Ama Mekke'nin fethini hep gizli tutmuştur. Hiç orada birçok hadiseler vardır. Birileri, Mekke'deki yakınları olanlar bunun sefer hazırlığının Mekke'ye olacağını tahmin ederek bir kadın vasıtasıyla saçlarının arasına o notları yazarak Mekke'ye ulaşmaya çalışırken Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla Peygamber Efendimiz bunu öğreniyor ve iki tane sahabeye göndererek o kadını tekrar geldiklerinde yazan kişiyi niye böyle yaptın deyince orada yakınlarımız vardı diyor. Yani bu kadar gizli tutulan bir seferdir Mekke'nin fethi. Ve Mekke'nin fethine İslam tarihine okuduğumuz zaman Mekke'nin birçoğumuz Mekke-i Mükerreme'ye gitmiştir. Mekke-i Mükerreme'nin hem kutsal kitaplarda hem diğer tarif edilirken ortada bir vadidir. Etrafı kayalıklarla çevrilidir. Dolayısıyla bir vadinin etrafı da böyle kayalıklarla çevrilidir. 10.000 tane sahabe Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin fethi 10.000 sahabeyle katılıyor. Her bir müfrezeye, bir tepeye konuşlanıyor ve diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her bir sahabe mutlaka ateş yakacak diyor. Şimdi siz bir vadidesiniz, sabah gece bir uyanıyorsunuz ki etrafınız çevrilmiş ve o zamanki şartlarda hiçbir aydınlanmanın olmadığı bizim gecenin o zifiri karanlığında her bir tepede 10.000 tane ateş yanmış vaziyette. Mekkeliler, müşrikler içlerine öyle bir korku giriyor ki beklemedikleri anla bir kuşatılmış etrafı ve kıymetli kardeşlerim hiçbir kan dökülmeden Mekke-i Mükerreme fetholunuyor. Sahabe, evet onlar imanlarının gereği olarak analarını, babalarını, yurtlarını, her şeylerini terk etmişler, Medine'ye gitmişler. Cenab-ı Allah onlara Mekke'nin fethini nasip etmiş. Çok işkence görmüşler, çok çile çekmişler. hatta Mekke'deyse bile orada Efendimizin hüzün yılı dediği o zamanda boykot zamanında midelerine açlıktan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem taş bağlıyordu. Böyle bir durumda Medine'ye hicret ediyorlar ve dönüşte müthiş bir zaferle, müthiş bir fethiyle Mekke'yi fethediyorlar. Hiç kan dökülmeden Mekke fetholunuyor. Allah'ın büyük bir lütfudur. Ama bunu fetheden askerdir, sahabedir. Bunlar cennetle müjdelenenlerdir. Bunlar Cebrail aleyhisselamı gören sahabedir. Mucizeleri görenlerdir. Bu sahabe öyle bir imana sahip ki o Medine'nin Hicaz yarımadasının Ağustos ayının o 55 derece sıcağında Mekke'nin Medine'nin o gölgenin cennet olduğu bir zaman, cennet gibi nimet olduğu bir zamanda bu sahabe-i kiram Haydin sefere denildiği zaman o 55 derece sıcaklıkta Hicaz çöllerini aşarak böyle yaya olarak 700 kilometre cihada giden sahabidir bunlar. Yani imanlarının büyüklüğüne, fedakarlığına bir bakın. Ve bu sahabe Mekke'yi fethediyor. Mekke'nin fethinden sonra tabi hemen oradan Huneyn savaşına geçiliyor. Huneyn geçidi vardır. İslam tarihi açısından çok kritik bir savaştır ve ibretlik açısından da ümmeti Muhammed bizler açısından da o derece kritik bir konuya aizdir. Bizim anlamı gereken dersler açısından. O binlerce sahabe Mekke fetholunmuş, karşı taraf düşman, müşrikler darmadağın olmuş, paramparça olmuşlar, yok olmuşlar ve Huneyn'le geçidinden geçerek Huneyn savaşı başlıyor. İşte sahabe dedik ya, ne kadar mucizelere görürlerse görsünler, ne kadar fedakar, imanları ne kadar kuvvetli olursa olsun, içlerinde bir böyle bir, ya ne büyük, ne çoğuz, ne kalabalığız, bak Mekke'yi hiç kan dökmeden fethettik, şimdi buradayız. Böyle bir azıcık da olsa içlerinde çokluklarına, evlatlarına, büyüklüklerine, kabilelerine, mallarına, mülklerine güvenerek içlerinde bir benlik oluşmuş. Azıcık bir benlik oluşmuş. Ve değerli kardeşlerim, o binlerce sahabe o küçücük bir ordu karşısında emin olun darmadağın oluyorlar. Huneyn savaşını mutlaka bir okuyun. Bu kısa zamanda onu baştan sona anlatmam çok zordur. Ama bizim oradaki anlamamız gereken ders şu. Cenab-ı Allah bu kalbinde imanın dışında, Allah'a tevekkülün dışında, Allah'a dayanmanın dışında hiçbir şeyi kabul ettiği yok. Küçücük bir benlik insanın malına, mülküne, evladına, zenginliğine, dünyasına, apartmanına, şununla buna karşı böyle kalbinde azıcık bir şey olması, Allah muhafaza, savaşta Mekke-i Mükerreme'yi fetheden o sahabe nasıl ki Huneyn'de darmadağın olmuşsa, Allah muhafaza bizim halimiz harap olur. Onun için bizim yapmamız gereken bütün o kalbi samimiyetimizi, ben yere göğe sığmadım, mümin kulumun kalbine sığdım diyen Yüce Rabbimiz bizim kalbimizde yer etmişse onun dışında hiçbir şey olmayacaktır. Yani sahabenin fedakarlığını, sahabenin imanını, sahabenin durumunu söyledim. Şimdi şu ayeti kerimeyi mealini verip bir iki konuyu izah edip ondan sonra sohbeti bitireceğim. قُلْ اِنْ كَانَ آبَاءُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا. Özeti şu, diyor ki babalarınız, evlatlarınız, eşleriniz, akrabalarınız, sülaleniz, malınız, mülkünüz, kazandığınız o mallar, kaybetmekten korktuğunuz o malınız, mülkünüz, bu evleriniz, konaklarınız, bunlar diyor, eğer diyor, ehabbeyeküm minallahi ve rasulihi, bunlar size Allah ve Resulünden daha sevimli geliyorsa, Allah ve Resulünden daha kıymetli geliyorsa, sizi o malınız, mülkünüz, ev, şirkten, cihattan, bunlardan alıkoyuyorsa diyor, fetarak basuğu. Ve bir eski babası bu çok önemli. Ve cihadin fi sebili diyor. Allah yolunda cihattan, Allah yolunda gayret etmekten daha sevimli ise fetarak basuğu. Hatta Allah'ın bir emri. Allah'ın emrini bekleyin, Allah'ın hükmünü bekleyin. İşte o sahabe-i kirama Hunin savaşında o hüküm geldi, darmadağın oldular. Geriye topladılar, neticede müminler zafere kavuştu ama orada hatalarını anladılar, yanlışlarını anladılar. Kıymetli kardeşlerim, Cenab-ı Allah insanı yaratırken bizi öyle bir kodlamış ki dünyadaki her şey bize sevdirilmiş. Zühine binler sehebbü şehevati ayeti celilesinde bu hepsini sayıyor Cenab-ı Allah. Sevmeye mümkün değildir. İnsan evladını sevecek. Annesini, babasını, evladını, eşini, malını, mülkünü, bunlar bu sevgi var. Olmazsa olmaz zaten. Ama bu sevgi Allah'ın sevgisinin üstünde asla olmayacak. Kalbimizle, yani ne namazımıza, ne ibadetimize, ne cihadımıza, ne fedakarlığımıza, ne sadakamıza, hiçbir şeyimize bunlar engel olmayacak. Korkmayacağız bu anlamda. Çünkü biz bu dünyaya imtihan için geldik. İmtihanın neticesi de ne olacak? Biraz sonra cenazesini kılacağımız rahmetli gibi bizler de o musalla taşına konup eşimiz, dostumuz nasıl bildiniz dediklerinde iyi biliriz diyecekler. Fatiha okuyup götürüp bizi asır mekanımıza bırakıp gelecekler. İşte orada karşılaşacağımız şey bu dünyada yapmış olduğumuz imanımızın gereği yapmış ve varsa hatalarımız onlarla karşı karşıya geleceğiz. Cenab-ı Allah hepimize o imanın gereğini yapmayı nasip eylesin. Hatalardan, günahlardan, kendini beğenmeden, kibirden, benlikten, bütün o kötü hasletlerden, manevi hasletlerden de bizleri kötü hasletlerden korusun, muhafaza eylesin. Kıymetli kardeşlerim, vakit yaklaşıyor. Bizim geçen sene bu zamanlarda sizlere bir duyuru yapmıştık. Şehrimizde hafızlık belgesi alan hem proje imatiplerde hem bizim Kur'an kurslarımızda hafızlık belgesi alan 123 tane hafızımızı, bunlar belgeyi almışlar, resmen hafız olmuşlar. Biz bunları Umre'ye göndermiştik sizlerin katkılarıyla. Bu sene biz şöyle bir Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Müftülüğümüzle birlikte valiliğimizin öncülüğünde biz dedik ki her sene hafızlık belgesi alan öğrencilerimizi biz mutlaka Umre'ye göndereceğiz. Geçen sene o Umre'nin bereketi, normalde bizim her sene hafızımız 120 civarı olur, 120 bandında olur. Bu sene o sayı bereketlendi, 150'ye çıktı. Yüksin 148 ve birkaç tane daha onlar da çıkacak. 150 civarında bu sene 30 tane hafızımızın sayısı arttı elhamdülillah. Hafızlarımıza müthiş bir heyecan var. Neden dolayı? Onlar diyorlar ki biz Umre'ye gideceğiz diyorlar. Hatta şöyle bir hatıra var. Çocuğun biri ağzı olmuş Mekke-i Mükerreme'de tarafta. Bizim bir amcamız var. Oğlum niye ağlıyorsun demiş. Bana babam gelirken dedi ki demiş. Oğlum benim dedem görmedi. Benim babam görmedi. Ben gitmedim. Annen gitmedi. Abilerim gitmedi. Hiç kimse oraya gitmedi. Ama sen bak bizim ailemizden ilk önce sen oraya gidiyorsun. Ne mutlu sana dedi. Beni kucakladı, gönderdi de onun için burada duygulandım, ağlıyorum diyor. Yani bu çocuklarımızı, bu yavrularımızı biz sizlerin kıtkılı katkılarıyla inşallah Eylül'ün ilk haftası Allah'ın adıyla okullarını açmadan yine Umre'ye 150 tane öğrencimizi, Umre hafız öğrencimizi Umre'ye göndereceğiz. Her bir öğrencimizin maliyeti yaklaşık 40 bin lira tutuyor. Başkanlığımız bize çok katkıda bulunuyor. Bunlar aslında maliyet çok daha yüksek. Dolayısıyla burada Ali Paşa Camii'nde ve diğer camilerimizde bu evlatlarımıza ben de bir öğrenci göndereyim diyen kardeşlerimiz mutlaka tutacak. Çünkü geçen sene hakikaten bu noktada bütün fedakarlığı yaptı kardeşlerimiz. Yeniden biz bunu size duyuruyoruz. 40 bin lira her bir öğrencimizin maliyeti. Bu yavrularımızı biz Eylül'ün katta Zumbi'ye göndereceğiz. Emin olun bizim Hacı Ekber sebamız demek ki çok daha sebap olacaktır. Önümüzdeki seneye bu sayı belki 200'e çıkacaktır. Hem hafızımız artıyor, hem o yavrularımız tabir caizse aşılanıyor kardeşim. Aşılanıyor, aşı vazifesi. Yani bu içinde bulunduğumuz zamanın kesmekeşinde, bu buhranlı bir zamanda o genç yavrumuz kelam-ı kadimimizi, Kur'an-ı Kerim'imizi hıfzetmiş, Kur'an'ın nazil olduğu o yere Cebrail'in vahiyinin ayetlerinin gidiyor, o toprakları hafız-ı kelam olarak görüyor. Bunun sevabından bizler de inşallah istifade edelim. Müftülüğümüze, Kur'an kutsalında camilerimize müracaat ederseniz bu noktada sizlerin yardımını bekliyoruz. Ve bir diğer hususta kıymetli kardeşlerim, bizim biliyorsunuz 4-6 yaş Kur'an kurslarımız var topluluğu. Bunu çok iyi biliyorsunuz. Dün bir tanesinin açılışını yaptık. Elhamdülillah şehrimize bunu kazandırdık. İki tanesinin bitti, hizmeti açıldı. İki tanesi Tokat'ın merkezinde de Eylül ayında açılıyor Allah nasip ederse. Yine bu inşaatı devam eden iki tane daha var. İlçelerimizde bunlar devam ediyor. Bunlar 4-6 yaş Kur'an kurslarımız cami altlarındaki o havasız alan yerlerden çıkıyor. Çocuklarımızı konforlu bir alan yatıyoruz. Tam gün yapıyoruz. Aziz kardeşlerim, bu yavrularımıza biz bu kutbeleri, ezanımızı, Kur'an'ımızı, bayrağımızı bu yavrularımıza emanet edeceğiz. Onlar bu yaşlarda karakteri oluşuyor, fıtratı oluşuyor. Dolayısıyla o fıtrat oluşurken, o karakter oluşurken çocuğun duyduğu, gördüğü, hissettiği her şeyde bizim milli ve manevi değerlerimiz vardır. Çocuk oralarımız orada Kur'an-ı Kerim'ini öğreniyor, bütün değerlerini öğreniyor. Ama biz o çocuğun ruhuna dokunuyoruz. Allah'ın izniyle o çocuğa öyle bir aşıyla, manevi aşıyla aşılıyoruz ki ileride karşılaşacağı her türlü olumsuzluktan onu koruyacaktır, muhafaza edecektir. Bugün de 4-6 yaş Kur'an kutsal.

0: Reklam. Tokat'ın en büyük, en kapsamlı iç giyim ve ev tekstili mağazası Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanında çok yakında açılıyor. Açılışa özel binlerce üründe kampanyalı fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi.
1: Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
4: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
4: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 50.
2: Saat 13.
3: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığımızın ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları ve kolluk birimleriyle koordineli olarak yürüttüğü çalışmalar kapsamında 4 ay içerisinde 30 dosyada 35 faili meçhul cinayet aydınlatıldı dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 2028'e kadar doğrudan hızlı trenle bağlanan il sayımızı 11'den 27'ye yükseltmeyi hedefliyoruz dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, otomotiv sektörünün son 23 yılda üretimini 357 bin adetten 1,5 milyon adede, ihracatını ise 4,8 milyar dolardan 41,5 milyar dolara yükselttiğini belirterek ana sanayide 60 bin, yan sanayide ise 250 bine yakın vatandaşımızı istihdam eden sektörümüz, oluşturduğu geniş değer zinciri ve güçlü çarpan etkisiyle lojistikten yazılıma, demir çelikten elektroniğe kadar pek çok alanda üretimi, yatırımı ve istihdamı besliyor, Türkiye ekonomisine yüksek katma değer sağlıyor dedi. Giresun'un yüksek kesimlerinde etkili olan sağanak nedeniyle dereler taştı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Keşap ilçesinde sele kapılan araçtaki biri çocuk, iki kişi kayboldu. İhbar üzerine AFAD koordinasyonunda arama çalışması başlatıldı. Abu Dhabi Ulusal Petrol Şirketi'ne ait iki tankerin Hürmüz Boğazı'ndan geçtikleri sırada saldırıya uğradığı bildirildi. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı saldırı nedeniyle İran'ı kınadı.
4: Spor.
1: UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Beşiktaş sahasında Hradec Kralove'yi 1-0 mağlup etti. Siyah beyazlar playoff turunda Kaunas Algiris'le karşı karşıya gelecek. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Ferencvaros'la karşı karşıya gelecek. Bordo Mavili ekip Ferencvaros'la ilk maçını 20 Ağustos'ta Papara Park'ta, rövanş karşılaşmasını ise 27 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak. 2027 İspanya Süper Kupa organizasyonu 2-7 Şubat'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek.
4: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6693 lira 2 kuruş, Amerikan doları 47 lira 84 kuruş, euro 55 lira 20 kuruş, sterlin 64 lira 57 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 86 dolar 95 sent, bir bitcoin 63.394 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 14.132 puandan işlem görüyor.
4: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, iç ve Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısıyla Uşak, Bolu, Sinop, Tokat, Niğde ve Kayseri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz, Toroslar mevki, Giresun ve Rize, Artvin kıyıları, Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzey doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.
3: Haber.

Haftanın cuması geldi çattı. Haftanın en sevilen günlerinden cumanın tadını çıkartmak üzere biz de hayatın ritmine başlıyoruz. Bu güzel cumanın 2 saati boyunca ben Rayna mikrofon başında olacağım. Yanı başınızdaki radyoda çok sevdiğiniz şarkılarla cumanın tadını hayatın ritmiyle birlikte çıkartacağız. Radyonuz açık, kulağınız bu frekansta olsun. Hayatın ritmi başlıyor, siz de radyonuzun başında olun.

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyimin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, triko, şortlar, pantolonlar, takım elbise ve damat adaylarına özel smokinler sizleri bekliyor. Damatlıkları gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Ağustos ayı boyunca yaz sezonu konfeksiyon ürünlerinde %50 net indirim. Buyurun konuğumuz olun, ayrıcalıkları görün. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Hacivat Karagöz Köftecisi karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş. Modern dokunuş.
1: Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
4: Reklam. Play Store'dan indirdikten sonra
5: bu yeni uygulamamız, ama o yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
4: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
6: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
5: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
6: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
5: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer, örnek olsun
4: 300
5: diye.
4: 300 lira.
5: Tamam, 300 yapalım. Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda evet, veriliyor.
4: KDV'si, vergisi.
5: KDV'si, vergisi, hepsi çıkıyor.
4: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. Yönlendiriyor, bu kadar.
6: Dediğinizde. Ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
4: Bu arada sizi sesli yönlendirmesi çok güzel oluyor.
5: Çok güzel, evet, onu ben
4: çünkü
5: de ben.
4: Sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Kifreyi size soruyor başkanım. Cep imzamı doğrulama yani kodu mu? Ben doğrulama koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
5: Geldi.
4: Mesajım geldi. Onayla.
5: Harika.
6: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
5: Şimdi yükleniyor.
6: İşlem bitene kadar ayırmayınız.
4: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
5: Muhteşem bir hizmet ya. Harika. Şimdi
4: başkanım, yani bir 15 dakika sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı.
5: Şimdi bir dakika sürmedi.
4: Bir dakika sürmedi. Şansa
5: işte şunu bir geldi. De iOS'lara da yaparsak tamamdır ama Android'ler de var. Evet. Muhteşem.
7: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Sabah ilk iş uyanır uyanmaz kahve içiyorsanız eğer, güzel bir haber vereceğim size. Genelde kahvenin faydalarından bahsediyoruz ve her geçen gün yeni bir faydası daha ortaya çıkıyor. Her ne kadar yıl sonundan sonra 2027 yılında kahve fiyatlarının ikiye katlanacağı söylense de sanırım biz kahve keyfimizden vazgeçemeyeceğiz. Amerikan Kalp Derneği'nin yeni raporuna göre günde 5 fincana kadar olan kahve tüketimi insan vücudunda pek çok hastalığa iyi geliyor. Aynı zamanda felç, diyabet, kalp yetmezliği gibi riskin azalmasıyla da bağlantılı olduğu söyleniyor. Bunun için kahvenizi keyifli yudumlayabilir, sabah uyanır uyanmaz kahvenizi içebilirsiniz deseler de siz uyandıktan 1-2 saat sonra kahve içmeyi tercih edin. Zira vücut zaten kendini uyandırma yetisine sahip. Kahvaltınızı yaptıktan sonra içtiğiniz kahvenin daha faydalı olduğunu söylüyorlar, haberiniz olsun. Peki hayatın ritminde günün her saatinde bir fincan kahveden çok daha etkili şarkılar var. Siz radyonuzun sesini kısmayın.

0: olmadık. Reklam.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555 035 9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
2: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, Tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet kebap.
0: Reklam.

Sizce gördüğünüz rüyalar bence kişiden kişiye değişkenlik gösteriyor ama bir de size sorayım istedim. Sizce gördüğünüz rüyalar böyle hiç anlamsız, rastgele şeyler mi yoksa bize bazı konularda bilgi mi veriyorlar? Geceleri gördüğümüz rüyaların rastgele zihinsel gürültülerden ibaret olmadığını kanıtladı bilim insanları. Yapay zeka teknolojisi kullanılarak yapılan bu kapsamlı araştırmada beynimizin gün boyunca yaşadığımız deneyimleri, anıları, duyguları harmanlayarak gece uykumuzda yeniden yazıp bize geleceğe hazırladığını ortaya çıkartmış. Evet, bazıları gelecekten haber veriyor ama hepsi değil. Tabii gördüğünüz her düşü de bir haberci düşü olarak düşünmeyin derim. Gördüğümüz güzel düşler gerçek olsun diyelim yine bugün de. Dün gece gördüğümüz düşleri hatırlayamasak da.

0: Eğer çocuğunuz kendine söylenen şeylere tepki vermiyor veya onunla konuştuğunuzu anlıyor gibi görünmüyorsa, insan sesi veya diğer seslerin yönünü tayin edemiyorsa, aynı yaştaki çocuklardan daha geç konuşmaya başladıysa, sözcük dağarcığı az ve cümle kuramıyorsa, birden fazla kişi konuşurken bir sesi duymakta güçlük çekiyorsa, bazı sesleri kaçırıyorsa, söylenenleri tekrar etmenizi istiyorsa, yüksek sesle konuşuyorsa, televizyon izlerken sesi fazla açıyorsa, okulda performansı düşükse tam bir işitme değerlendirmesinden geçmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

Zaman zaman karşımızdakini anlamaya çalışıyoruz. Empati kuruyoruz. Yeteneğiniz kuvvetliyse, empati yeteneğiniz kuvvetliyse eğer anlayabiliyorsunuz. Ama söz konusu çocuklar olduğunda bazen anlayamıyoruz onları. Zaten uzmanlar da çocuğunuzu sürekli anlamaya çalışmayın diyorlar. Çocukların davranışlarının arkasındaki nedenleri çözmeye çalışmak ebeveynliğin en yaygın uğraşlarından biri olsa da uzmanlara göre çocuğu sürekli anlamaya çalışmak, her sorununu çözme çabası yargılayıcı bir filtre geliştirmemize ve aramızdaki bağın yıpranmasına yol açıyormuş. Yani çocuğu sürekli anlamaya çalışmayacaksınız. Bazen kimseyi anlamaya çalışmamak lazım. Herkes sizin anlayacağınız tarzda davranmıyor olabilir. Biraz da hayatı gelişigüzel yaşamak lazım. Aynı şekilde çocukların da hayatı öğrenmesi için onların her problemini çözmemek lazım.

Kalmış, kavuşamamış iki insanın hikayesini anlatıyor. Yeni şarkının hissini arka planında paylaşan Emre Fel, şarkının ruhunu görselleştiren bir klipte yine müzikseverlerin beğenisine sunuyor. Söz, müzik, kayıt, düzenleme, mix ve mastering işlemlerinin tamamı Emre Fel'e ait. Yine hatırlatmış olalım. Yine en yeniler, yine vazgeçemediğiniz hitler, en sevdiğiniz şarkılarla hayatın ritmini yakalamaya devam edelim.

0: Reklam. Tokat'ın en büyük, en kapsamlı iç giyim ve ev tekstili mağazası Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanında çok yakında açılıyor. Açılışa özel binlerce üründe kampanyalı fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi.
1: Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212 31

0: 67. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
1: Centilmen'te tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Reklam. Bölgenin en iyisi. 99. Sinerji FM.

0: Mehmet abla bilmem
1: ne. Mevsimine göre beslenmenin, taze meyve sebze tüketmenin ne kadar önemli olduğunu hep konuşuyoruz ama son yıllarda şu smoothie'ler çok fazla çıktı karşımıza. Sizce sebzeyi, meyveyi çiğ olarak, daha doğrusu suyunu sıkmadan lifleriyle birlikte mi tüketmek daha faydalı, yoksa her gün bir bardak meyve sebze suyu içmek mi? Tabii yerinde, kararında tüketildiği sürece sebze ve meyve sularının da faydası çok. Hatta İngiltere'de yürütülen yeni bir araştırma, her gün düzenli olarak bir bardak taze sıkılmış meyve suyu ya da smoothie tüketmenin ruh halini bile iyileştirdiğini ortaya çıkartmışlar. Fakat siz yine de gıdaları lifli haliyle tüketmeye bakın. Meyve sebze sularının lifleri yok ettiğini de unutmayın. Peki, sağlıklı bir gün olsun diyelim. Sağlıkla devam etsin bu güzel cuma günü.

bazen günün herhangi bir saatinde ya da yemeklerden sonra canınız fena halde tatlı istiyor olabilir. Bu tatlı isteğinin genlerle alakası olduğunu söylüyorlar. Yaklaşık 500 000 insanın genetik verileriyle yapılan yeni bir araştırmada tatlıya olan bu düşkünlüğümüzün ya da yeme alışkanlıklarımızın arkasında aslında DNA'larımızın rol oynadığını ortaya çıkartmışlar. Öyle ki tatlıya düşkünlüğünüz için şöyle bir genetik yapıya bakmak, geçmiş soy ağacındaki tatlı sever aile efradını incelemek lazım. Eğer siz çok tatlı seviyorsanız mutlaka ailenizde de tatlı seven birileri vardır ve genetik olarak size ulaşmıştır. Yoksa tatlıya bu kadar düşkün olmamız başka şekilde nasıl açıklanabilir ki?

0: Saat 14. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Kocaeli otomotiv, kimya, metal ve makine sanayisiyle kişi başına 10.609 dolarlık ihracatla Türkiye'de zirvede, İstanbul, Bursa ve Sakarya'da üst sıralarda yer aldı. Tokat merkezde 17.778 metrekarelik tarla icradan satışa çıkarıldı. Muhammen bedeli 9.758.648 TL olarak belirlendi. Artırmalar Ekim ve Kasım'da yapılacak. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Kocaeli'de 15 yaşındaki Suriyeli W.A. temizlik için gittiği evde cinsel saldırıya uğradı. Polis ekipleri 3 şüpheliyi tutukladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı mağdura psikososyal destek sağladı. Davayı takip ediyor. Gazeteci Serdar Akinan, Aedes sivrisineğinin ısırmasıyla Dank virüsüne yakalandığını ve vasiyetini açıkladı. İlacının olmadığını belirtti. Ağır belirtiler gösteren virüs yüksek ateş, ağrı ve ölümcül tablolar oluşturabiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 25. yılını demokrasi, kalkınma ve teknoloji alanındaki dönüşümle özel bir eşik olarak tanımlayarak, millete güçlü bağla yeni dönem yol haritasını belirlediklerini açıkladı. Pentagon, Orta Doğu'daki USS Abraham Lincoln uçak gemisinin bakım nedeniyle görevden çekilmesi sonrası yerine USS George Washington uçak gemisini gönderiyor. Sevkiyat planlanan rotasyon kapsamında yapılıyor ve gemi yakında bölgeye yola çıkacak. Yargıtay, işverenin yanlışlıkla işçiye yaptığı fazla ödemeyi kanıtlaması halinde geri isteyebileceğine hükmetti. Karar, Türk Borçlar Kanunu'nun sebepsiz zenginleşme hükümlerine dayanıyor ve istinaf kararını bozdu. Spor. Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, kendini yalnız hissedip kulüpten destek alamayınca menajeri Pablo Bentancur'a ayrılmak istediğini bildirdi. Beşiktaş, Vincenzo Italiano yönetiminde Hradec Kralove'yi 2 maçta 1-0 yenerek UEFA Avrupa Ligi playoff turuna yükseldi. Vaclav Cerni maçın belirleyici oyuncusu oldu. Fenerbahçe yeni sezon hazırlığında Romelu Lukaku'yu transfer ederek güçlendirdi. Lukaku sakat olmadığını, takıma hızlı adapte olacağını ve başarı hedeflediğini söyledi. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 89 kuruştan, gram altınsa 6696 lira 45 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta hava parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah ve akşam saatlerinde hafif sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor, en yüksek sıcaklık 24 derece olacak, Sivas'ta hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 26 dereceye kadar çıkacak, Yozgat'ta hava parçalı ve az bulutlu seyredecek, en yüksek sıcaklık 22 derece civarında olacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz, bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek, hoşça kalın.
2: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram Tokat Alperen Yapı. www.alperenyapı.com.

0: bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın. 0356-212-6060
2: 0555-463-7777.
3: Reklam. Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Artık müzik platformları daha fazla tercih ediliyor deselerdi, radyonuzda hiç ummadığınız anda duyduğunuz, sevdiğiniz bir şarkının verdiği keyfi bence müzik platformlarında istediğiniz anda dinlediğiniz şarkı veremiyor. Aynı keyfi almak istiyorsanız eğer bundan böyle, bazı müzik platformları yapay zeka sanatçılarını etiketlemeye başladı. Yapay zeka ile oluşturulan sanatçı profillerinin önüne geçebilmek için Eylül ayının ortasından itibaren bazı profilleri yapay zeka etiketi ekleyeceklermiş. Buna göre gerçek bir sanatçı mı yoksa yapay zeka tarafından mı oluşturulmuş, ayırt edebilecekmişiz. Çünkü artık ayırt etmesi zor yapay zeka oluşumları çıkıyor karşımıza, fotoğraflar, videolar ve dahi şarkılar. Dolayısıyla yapay zeka mı gerçek sanatçı mı bunu ayırt edebilmek için müzik platformları artık böyle bir karar almışlar, aklınızda olsun.

0: Şu an Tokart bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
1: Kimliğinizi alabilir miyiz?
0: Tabii.
1: Daha öncesinde Tokart büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığınızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamızla okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokart bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de kent kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
0: Teşekkür ederim, sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokart dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
2: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
0: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık. Şu an kullanıyoruz.
1: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kiosklarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
0: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.
3: Herkese merhaba, ben Rana. Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
4: Bu programda müziğin ritmi var.
5: Bu programda
4: eğlencenin ritmi var.
5: Bu programda hayatın ritmi var.
4: Rana ile hayatın ritmi hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sinerji'de. Kaçırmayın.

Şimdi sıcak havalarda makyaj yapmak çok da kolay değil aslında. Cildinizin biraz hava alması lazım. Böyle hafif yaz makyajı yapabilirsiniz. Orada hemfikiriz. Akmayan kalemler, rimeller, fazla kullanılmayan fondötenler, kapatıcılar olduğu sürece, cildiniz hava aldığı sürece hafif bir makyajla atlatabiliyorsunuz yazı. Evet, ama eğer hiç makyaj yapmak istemiyorsanız da makyajsız da iyi göründüğünüzü hatırlatmak isterim. Ancak önce cildinize biraz iyi davranmanız gerekiyor. Bir buhar banyosu yapabilirsiniz. Cildinizi her gün düzenli olarak temizleyebilirsiniz. Tonikleyince, nemlendirince cildiniz olduğundan daha canlı, daha parlak gözükecek. Böylece makyaja da ihtiyacınız olmayacak. Yaz aylarında özellikle makyaj yapmadan dışarı çıkabilmek için günlük rutinlerinizi şöyle bir gözden geçirin.

0: Reklam. Tokat'ın en büyük, en kapsamlı iç giyim ve ev tekstili mağazası Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanında çok yakında açılıyor. Açılışa özel binlerce üründe kampanyalı fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555-035-9060. Nova'da AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
5: Maksimum Müzik, Radyo Sinerji.

Neyi çok fazla düşünürseniz, neye çok fazla odaklanırsanız etrafınızda hep onu görürsünüz. Mesela zihninizi sarı renge odakladığınızda baktığınız her yerde sarı bir detay görmeye başlarsınız. Keza aynı şekilde maviye, pembeye, hangi renge neye odaklarsanız. Peki ya zihninizi kusurlara odakladıysanız hep kusur görmeye başlarsınız. İşte bu yüzden zihninizi, düşüncelerinizi hep güzele, güzelliklere odaklayın ki etrafınızdaki güzellikleri görün. Çünkü hayat sadece neyi arıyorsanız onu gösteriyor. Neye bakacağınıza dair her zaman kararı siz veriyorsunuz. Güzele bakmayı, güzeli görmeyi zihninize öğretin ki baktığınız her yerde güzellikleri görün. Günaydın.

Şimdi sevgili beyler, size çok önemli bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Yeni bir araştırmaya göre demiş ki uzmanlar, eğer erkekler eşlerini gerçekten seviyorlarsa ve eşlerinin tavsiyelerine uyuyorlarsa, eşlerinin sözlerini dinliyorlarsa asla kel kalmıyorlarmış. Önemli bir detay, gür saçları olan erkeklerin, yani genetikle alakası yok kesinlikle, tabii ki asla genetikle alakası yok. Gür saçları olan erkeklerin eşlerinin daha çok sözünü dinlediğini, eşlerine gerçekten sevgiyle bağlı olduklarını ortaya çıkartmışlar. Saçları hızla dökülen erkekler eşlerini dinlemiyor ya da sevmiyor olabilirlermiş. Var mı böyle bir gerçeklik? Etrafınızdakilere bakıp bu araştırmanın gerçekliğini sorgulamak lazım bence.

0: Reklam. Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz.

0: Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0 22. Ziyafet Kebap.
3: Reklam. Tokat'ın dünyaya sesi.
4: Radyo Sinerji.

Koskoca bir haftayı daha tamamladık. Cuma'ya ulaştık. Haftanın cumasında bugün de hayatın ritmini birlikte yakaladık. Güzel bir iki saati paylaştığımız, unutmayın hafta içi her gün o güzel iki saati paylaşıyoruz. Kaçırmayın, pazartesi günü yine hayatın ritmiyle buluşalım. Şimdiden hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Sevdiklerinizle bir arada olacağınız güzel bir hafta sonu olsun. Pazartesi hayatın ritminde buluşmak üzere. Bugünlük hoşça kalın.

0: Saat 15.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı koordinasyonunda yürütülen titiz çalışmalar neticesinde iki ayrı cinayet dosyasının aydınlatıldığını ve şüphelilerin adalete teslim edildiğini açıkladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 2028'e kadar doğrudan hızlı trenle bağlanan il sayımızı 11'den 27'ye yükseltmeyi hedefliyoruz dedi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada kırmızı bültenli uluslararası seviyede aranan organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş, Arjantin'de yakalandı ve bugün ülkemize iade ediliyor dendi. Giresun'un yüksek kesimlerinde etkili olan sağanak nedeniyle dereler taştı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Keşap ilçesinde sele kapılan araçtaki biri çocuk, iki kişi kayboldu. İhbar üzerine AFAD koordinasyonunda arama çalışması başlatıldı. Abu Dhabi Ulusal Petrol Şirketi'ne ait iki tankerin Hürmüz Boğazı'ndan geçtikleri sırada saldırıya uğradığı bildirildi. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı saldırı nedeniyle İran'ı kınadı.
2: Spor.
1: UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Beşiktaş sahasında Hradec Kralove'yi 1-0 mağlup etti. Siyah beyazlar playoff turunda Kaunas Žalgiris'le karşı karşıya gelecek. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Ferencvaros'la karşı karşıya gelecek. Bordo Mavili ekip Ferencvaros'la ilk maçını 20 Ağustos'ta Papara Park'ta, rövanş karşılaşmasını ise 27 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak. 2027 İspanya Süper Kupa organizasyonu 2-7 Şubat'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6693 lira 2 kuruş, Amerikan doları 47 lira 84 kuruş, euro 55 lira 20 kuruş, sterlin 64 lira 57 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 86 dolar 95 sent, bir bitcoin 63.394 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 14.132 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, iç ve Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısıyla Uşak, Bolu, Sinop, Tokat, Niğde ve Kayseri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz, Toroslar mevki, Giresun ve Rize, Artvin kıyıları, Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.
0: Haber. Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
3: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Reklam.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyimin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, triko, şortlar, pantolonlar, takım elbise ve damat adaylarına özel smokinler sizleri bekliyor. Damatlıkları gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Ağustos ayı boyunca yaz sezonu konfeksiyon ürünlerinde %50 net indirim. Buyurun konuğumuz olun, ayrıcalıkları görün. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Hacivat Karagöz Köftecisi karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş. Modern dokunuş.
2: Sağlam bir yapının temeli, doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi, Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 4. Cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.

0: App Store'dan indirdikten sonra...
1: Bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
0: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
2: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
1: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
2: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
1: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer, örnek olsun diye.
0: 300 lira.
1: Tamam, 300 lira yap. Ne kadar metreküp olacak?

0: veya bütün detayları aşağıda veriliyor.
1: KDV'si, vergisi.
0: KDV'si, vergisi hepsi çıkıyor.
1: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi yönlendiriyor. Bu kadar.
2: Dediğinizde. Ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
1: Bu arada sizi sesli yönlendirmesi de çok güzel oluyor.
0: Çok güzel, evet, onu ben
1: çünkü
0: de
1: verdim. Sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Şifreyi size soruyor başkanım. Cep imzanı doğrulama yani kodu mu? Ben
0: kalmış
1: doğrulama işte koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
0: Geldi.
1: Mesajım geldi. Onayla.
0: Harika.
2: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
0: Şimdi
2: İşlem
0: yükleniyor.
2: Bitene kadar ayırmayınız.
1: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
0: Muhteşem bir hizmet ya. Harika.
1: Başkanım yani bir 15 dakika sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı.
0: Şimdi bir dakika sürmedi.
1: Bir dakika sürmedi. Şansa
0: İşte şunu bir geldi. De iOS'lara da yaparsak tamamdır. Ama Android'ler de var.
1: Evet.
0: Muhteşem. Bölgenin en iyisi. Sinerji FM.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555 035 9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres: Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi, Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
5: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.
0: Pop 20 ilk 5.
6: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasında Yonca Lodi, Murat Güneş, İncir Ağacı.
7: İncir Ağacı
5: 5 numara.
8: Sen yana çevirdin gittin.
6: 4 numarada Hakan Peker, Sen Yoluna Git.
5: 4 numara.
8: Beni böyle.
6: Antaşçı Gidişat, haftanın 3 numarası.
5: 3 numara.
8: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
6: Blok 3, Son Bir Dans 2 numarada.
5: 2 numara.
9: Bu gece benle son bir dans et. Bu gece benle son bir dans et.
6: Ve geldik zirveye. Mabel Matiz, Umrum Dışı, haftanın 1 numarası.
10: Haftanın 1 numarası.
5: 1 numara.
11: Yazdım bu dertler benim. Ben bütün boy boy. Çekinme var da yerin çıkar, bir de sen koy.
6: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
0: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam ediyor.
5: Maksimum Müzik Sinerji. Radyo Sinerji. Sevdiğin şarkılar senin için sırada bekliyor. Maksimum Müzik.

0: Reklam. Tokat'ın en büyük, en kapsamlı iç giyim ve ev tekstili mağazası Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanında çok yakında açılıyor. Açılışa özel binlerce üründe kampanyalı fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi.
1: Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodrim'e...

0: Şimdi yalnızsın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde, benim sevdiğim adam olmayacaksın. Kocun mu o zaman, olur mu? Yani tanımazsam döndüğünde.
1: Saat 16. Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. TCDD taşımacılık %8,5-9 zam planlıyor. Tokat, İstanbul bileti 1920 TL'den 2.0 TL'yi aşacak. Ankara, İstanbul ve Tokat Ankara bilet fiyatları da artacak. Sanayi sitesinde Hayri Elçarpar'a ait lastik tamircisinde çıkan yangın, Artova Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yarım saatte söndürüldü, iş yerinde hasar oluştu. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
1: Şimdi haberler.
2: CHP'li milletvekili Ahmet Baran Yazgan, taciz iddiasıyla darp edilip ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Yazgan, ilaç verildiğini düşünüyor ve kendisine kurulan komplonun mağduru olduğunu söyledi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ali Ankur İş liderliğindeki suç örgütüne 17 ilde operasyon düzenledi. 30 şüpheli gözaltına alındı. Mali suçlar ve sahte fatura şüphesiyle şirket hesapları inceleniyor. Çalışmalar sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 25. yılını yeni dönemin yol haritasını belirledikleri tarihi eşik olarak tanımladı ve demokratik meşruiyetle Türkiye'yi güçlü bir ülke haline getirmeyi sürdürdüklerini vurguladı. İYİ Parti milletvekilleri Mehmet Mustafa Gürban ve Ömer Karakaş, çerçeve yasa oylamasında hayır dedi ama AK Parti'ye katılacaklar. Karakaş, İmralı terörist başını sert sözlerle eleştirdi, kararlılıklarını gösterdi. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işverenin hatalı yaptığı fazla ödemeyi yanılgı kanıtlanırsa işçiden geri alabileceği yönünde emsal karar verdi. Dosyada fazla ödeme bilirkişi raporuyla tespit edildi. İşçiden tahsilat kararlaştırıldı.
1: Spor.
2: NBA genişleme planlarında Las Vegas ve Avrupa projeleri Seattle'dan önde. Lig, yüksek franchise bedelleriyle emsal oluşturup Avrupa Ligi'nin önceliğini koruyor. King Power, 16 yıldır sahip olduğu Leicester City'yi satmak için alıcı arıyor. Satış bedeli 234 milyon euroyu aşarken, kulübün fiziksel varlıkları da pakete dahil edildi. Tyrese Haliburton, yeni sezon öncesinde fiziksel olarak hazır olduğunu belirterek, düzenli maçlar yaptığını ve antrenman kampına tam donanımlı girmeyi hedeflediğini açıkladı.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 89 kuruştan, gram altınsa 6705 lira 69 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat yarın en yüksek sıcaklık 25 derece ve parçalı bulutlu olacak. Sivas yarın en yüksek sıcaklık 26 derece, hava güneşli geçecek. Yozgat yarın en yüksek sıcaklık 24 derece ve güneşli hava hakim olacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
3: En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.

0: Şu an Tokart bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
1: Kimliğinizi alabilir miyiz?
0: Tabii.
1: Daha öncesinde Tokart büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığınızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamızla okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokart bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de kent kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
0: Teşekkür ederim. Sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokart dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
2: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
0: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık, şu an kullanıyoruz.
3: İşlem başarılı.
1: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kiosklarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
0: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.
4: Tokat'ın dünyaya sesi.
5: Radyo Sinerji.

0: Reklam. Tokat'ın en büyük, en kapsamlı iç giyim ve ev tekstili mağazası Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanında çok yakında açılıyor. Açılışa özel binlerce üründe kampanyalı fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555-035-9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
2: Tokat kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat kebabının içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
3: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.
4: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

0: Eğer çocuğunuz okumayı öğrenirken zorluk yaşıyorsa, okurken harf ve hece atlıyorsa, kelimeleri değiştirerek okuyorsa, okuma hızı yavaşsa, okuduğunu anlamakta ve anlatmakta zorlanıyorsa, yazısı bozuk ve karmaşıksa, B, D, P gibi harfleri yazarken ve okurken karıştırıyorsa, 3, 6, 9 gibi rakamları ters yazıyorsa, ayların sırasını, haftanın günlerini karıştırıyorsa, çarpım tablosunu ezberlerken veya ritmik sayarken zorlanıyorsa, toplama ve çıkarma işaretini karıştırıyorsa, bu sıkıntıları yüzünden okula gitmek istemiyorsa, disteksi ve özel öğrenme güçlüğü açısından değerlendirilmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Radyo Sinerji. Radyo Sinerji.

0: görmüş koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
2: 0555

0: Paşa Bulvarı, eski sınav dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
3: Reklam. Maksimum Müzik. Radyo Sinerji.

0: Saat 17.
1: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
2: Kesintisiz Türkçe müzik.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu demiryolundaki gelişmelere ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, demiryolu ağımızı 10.948 kilometreden 13.919 kilometreye ulaştırdık. Sıfırdan 2.251 kilometre hızlı tren hattı inşa ettik. 2028'e kadar doğrudan hızlı trenle bağlanan il sayımızı 11'den 27'ye yükseltmeyi hedefliyoruz dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, şu an ne bizim gündemimizde ne de YÖK'ün gündeminde sınav sistemine ilişkin bir değişiklik yok. Hem ÖSYM hem bizim bakanlığımız bir sonraki yılın LGS ve YKS soruları için yepyeni bir havuz oluşturuyor. Yani sınavla ilgili bir değişiklik yok ama sınavın içeriği ve soru havuzu yeni müfredata göre olacak dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Temmuz'dan itibaren 12 ülkeden 48 şahsın daha ülkemize iadesini sağladık. Böylece 2026 yılında ülkemize iade edilen şahıs sayısı 245'e ulaştı açıklamasını yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Edirne'de bir milletvekili hakkında kamuoyuna yansıyan taciz iddiaları son derece vahimdir. Bakanlık olarak gerekli hukuki süreçlerin titizlikle yürütülmesi, iddiaların bütün yönleriyle açıklığa kavuşturulması için konunun yakın takipçisi olacağız dedi.
1: Spor.
0: UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Beşiktaş sahasında Hradec Kralove'yi 1-0 mağlup etti. Siyah beyazlar playoff turunda Kaunas Žalgiris'le karşı karşıya gelecek. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Ferencvaros'la karşı karşıya gelecek. Bordo Mavili ekip Ferencvaros'la ilk maçını 20 Ağustos'ta Papara Park'ta, rövanş karşılaşmasını ise 27 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak. 2027 İspanya Süper Kupa organizasyonu 2-7 Şubat'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.693 lira 2 kuruş, Amerikan doları 47 lira 84 kuruş, euro 55 lira 20 kuruş, sterlin 64 lira 57 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 86 dolar 95 sent, bir bitcoin 63.394 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.132 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu iç ve Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısıyla Uşak, Bolu, Sinop, Tokat, Niğde ve Kayseri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz, Toroslar mevki, Giresun ve Rize, Artvin kıyıları, Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının kuzey iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyimin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, triko, şortlar, pantolonlar, takım elbise ve damat adaylarına özel smokinler sizleri bekliyor. Damatlıkları gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Ağustos ayı boyunca yaz sezonu konfeksiyon ürünlerinde %50 net indirim. Buyurun konuğumuz olun, ayrıcalıkları görün. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Hacivat Karagöz Köftecisi karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş. Modern dokunuş.
1: Tokat'ın en büyük, en kapsamlı iç giyim ve ev tekstili mağazası Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanında çok yakında açılıyor. Açılışa özel binlerce üründe kampanyalı fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
2: Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212 3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
0: Reklam.
3: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: Reklam. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta Farkı'yla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555-035-9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356-502-0021, 0356-502-2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler, bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.

0: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212-0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Bölgenin en iyisi. Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Eşarp'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Centilmen'te tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Reklam. Dünyanın yerel radyosu
3: Sinerji.

0: Saat 18. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. TCDD taşımacılık %8,5-9 zam planlıyor. Tokat, İstanbul bileti 1920 TL'den 2.0 TL'yi aşacak. Ankara, İstanbul ve Tokat Ankara bilet fiyatları da artacak. Sanayi sitesinde Hayriyel Çarpar'a ait lastik tamircisinde çıkan yangın Artova Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yarım saatte söndürüldü, iş yerinde hasar oluştu. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. İçişleri Bakanlığı Kırmızı Bülten'le aranan organize suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş'un Arjantin'de yakalanıp Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Kurtuluş birçok ağır suçtan aranıyordu ve iadesi koordine çalışmalar sonucunda sağlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin 25. yılına özel mesaj verirken parti için 5 maddelik hedefler açıkladı. Bu gelişme muhalefet ve kamuoyunda yakından takip edildi. Gaziantep'te işitme ve konuşma engelli genç kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin en ağır cezayı alması için karakol önünde yüzlerce kişi toplandı, tepki gösterdi. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, istifa haberlerinin ardından sosyal medyada tepki göstererek partinin bölünmediğini, eksilmediğini ve ihanetlere maruz kalmadığını belirtti. Milletvekilleri partiden istifa etmeye devam ediyor. Diyarbakır Sur ilçesinde sokak kedisi dudağından ısırdığı 4 yaşındaki NK isimli çocukta kuduz testi pozitif çıktı. Çocuk kötüleşince hastane ekipleri tarafından entübe edildi, ardından aşı ve hayvan toplama çalışmaları başladı. Spor. Galatasaray Halil Dervişoğlu'nu sezon sonuna kadar Gaziantep FK'ya kiralık olarak transfer etti. Türkiye Futbol Federasyonu bildirimi yapıldı. Dervişoğlu daha önce Rizespor ve Hatayspor'da kiralık oynadı. Fenerbahçe ile Gençler Birliği Süper Lig'de 97. kez karşılaşacak. Fenerbahçe'nin üstünlüğü sürüyor, toplamda 49 galibiyetle önde bulunuyorlar. Patrick Beverley, 38 yaşında Blazak Basket Dordogne ile 2026-27 sezonu için sözleşme imzaladı ve Avrupa kariyerine Fransa'da devam edecek. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 89 kuruştan, gram altınsa 6735 lira 80 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat yarın en yüksek sıcaklık 25 derece ve parçalı bulutlu olacak. Sivas yarın en yüksek sıcaklık 26 derece, hava güneşli geçecek. Yozgat yarın en yüksek sıcaklık 24 derece ve güneşli hava hakim olacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzeme ile atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
4: Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Reklam.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555 035 9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
2: Tokat Kebabı, Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
4: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
4: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
4: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
4: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam. Dünyanın yerel radyosu
5: Sinerji.

0: yaşarsan karşıma çıkar mısın? Siler misin gözyaşlarımı? Tekrardan bana döner misin? Döner misin be gamsız?
1: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 4. Cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.

0: koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0300

0: Kalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 60 60
0: 0555 463 77 77.
2: Reklam.

0: Reklam.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyimin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, triko, şortlar, pantolonlar, takım elbise ve damat adaylarına özel smokinler sizleri bekliyor. Damatlıkları gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Ağustos ayı boyunca yaz sezonu konfeksiyon ürünlerinde %50 net indirim. Buyurun konuğumuz olun, ayrıcalıkları görün. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Hacivat Karagöz Köftecisi karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş. Modern dokunuş.
2: Sağlam bir yapının temeli, doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi, Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
3: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
4: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.

0: Reklam.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555 035 9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
2: Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
3: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
4: Centilmen'te tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
5: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
6: Bölgenin en iyisi.

Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Tokat'ın en büyük, en kapsamlı iç giyim ve ev tekstili mağazası Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanında çok yakında açılıyor. Açılışa özel binlerce üründe kampanyalı fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0022. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.

0: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzeme ile atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021, 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
0: Reklam.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Reklam.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyimin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, triko, şortlar, pantolonlar, takım elbise ve damat adaylarına özel smokinler sizleri bekliyor. Damatlıkları gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Ağustos ayı boyunca yaz sezonu konfeksiyon ürünlerinde %50 net indirim. Buyurun konuğumuz olun, ayrıcalıkları görün. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Hacivat Karagöz Köftecisi karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş. Modern dokunuş.

0: fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın. 0356 212 6060
2: 0555 463 77 77.
3: Reklam.
4: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
5: Bölgenin en iyisi.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.
1: Hazır değilim.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Tokat'ın en büyük, en kapsamlı iç giyim ve ev tekstili mağazası Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanında çok yakında açılıyor. Açılışa özel binlerce üründe kampanyalı fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
3: Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: 98.9 FM Radyo Sinerji.
2: Radyo Sinerji.
1: Tokat'ın dünyaya sesi.

Şarkılar Bizi Söyler de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar Bizi Söyler başlıyor.

istemem. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuklarımız, günün en güzel saatlerini eşlik etmek için Şarkılar Bizi Söyler programı güzel bir Muazzez Ersoy eseriyle başladı ve el özel çalışmalar kulağınızda olmaya devam edecek. Hoş geldiniz.

0: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzeme ile atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
4: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
5: Kesintisiz Türkçe müzik.

Efendim günün tüm güzellikleri sizlerle ve sevdiklerinizle beraber olsun ve gününüz katlanarak sevgiyle, katlanarak hoşgörüyle, katlanarak huzurla devam etsin. Güzel bir eserle daha devam ediyoruz. Arzu Akça seslendiriyor bu güzel eseri. Öyle güzel, öyle yeşil gözleri vardı diyor sanatçımız.

Sevgili dostlarımız, sizi keyiflendirecek, sizi mutlu edecek en özel sanat müziği eserlerimiz radyonuzda olmaya devam ediyor. Şekip Ayhan Özışık'a ait olan güzel bir eser. Ne zaman geleceksin? Radyolarımızın sesini biraz daha açalım bu güzel şarkının keyfini çıkarmak için.

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyimin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, triko, şortlar, pantolonlar, takım elbise ve damat adaylarına özel smokinler sizleri bekliyor. Damatlıkları gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Ağustos ayı boyunca yaz sezonu konfeksiyon ürünlerinde %50 net indirim. Buyurun konuğumuz olun, ayrıcalıkları görün. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Hacivat Karagöz Köftecisi karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Tokat'ın en büyük, en kapsamlı iç giyim ve ev tekstili mağazası Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanında çok yakında açılıyor. Açılışa özel binlerce üründe kampanyalı fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi.

0: dolmuş koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Reklam.

Bölgenin en güçlü sesinde sanat müziğimizin hareketli çalışmalarıyla devam ediyoruz efendim. Gününüze bir nebze de olsun mutluluk katmak, gününüze bir nebze de olsun keyif katmak adına bu güzel eserlerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Güzel bir eser daha geliyor. Avni Anıl'a ait bir hüzzam şarkı Yahya Geylan yorumundan paylaşıyoruz.

Sevgili dostlarımız, program devam ediyor. İstanbul'u hepimiz çok seviyoruz gerçekten. Çünkü çok güzel bir tarihi var, çok güzel bir yapısı var. Her ne kadar eski İstanbul'u arasak da bizler, şimdiki İstanbul'da yine bizleri mest edebiliyor efendim. Çok güzel bir şarkı İstanbul'la ilgili. Emel Sayın seslendiriyor. Kız sen İstanbul'un neresindensin diyor sanatçımız.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışan

0: isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
2: Reklam.

0: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzeme ile atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Centilmen'de tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
4: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
4: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
4: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
5: Şarkılardan fal tutanlardan mısın? O halde bu şarkı senin için.

0: Radyo Sinerji reklam servisi. 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam. Maksimum Müzik Sinerji FM.

0: Reklam. Tokat'ın en büyük, en kapsamlı iç giyim ve ev tekstili mağazası Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanında çok yakında açılıyor. Açılışa özel binlerce üründe kampanyalı fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
3: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam. Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

şu kadın. Ah yanar döner, acayipsin. Aynama şu kadın, şu kadın.

0: döner, acayipsin.
1: Oynama şıkkıdım şıkkıdım.

Seni bekliyordum, geç kaldın, merak ettim. Bir zamanlar gelmiştin, belki yine gelirsin. Seni bekliyordum, geç kaldın, merak ettim.

0: bu ölürcesine sevdiğine gel. Ne olur Tanrı'ya kavuştuğum gün beni unutma. Beni unutma. Beni unutma.
1: Sinerji Gece.

içimde bir içli hüzün var sanki, bir gölge kadar.